0: sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel su baskını heyelan yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel su baskını heyelan yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sıfır atık döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında ortak çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalanacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 6 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1.155.519 lira ceza kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Çin'e ait savaş uçaklarının egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptıkları duyuruldu. İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinde yüksek enerji fiyatları ve yapay zekadaki hızlı büyümenin etkileri nedeniyle yaz aylarından bu yana ülke ekonomisi için risk görünümünün kötüleştiği uyarısında bulundu. Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisi alanında yüksek öğretim, bilimsel araştırma, teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki haberlere göre Kaliforniya valisi Gavin Newsom, eyalet temsilciler meclisi üyesi Matt Haney tarafından sunulan Avrupa Birliği 2017 isimli yasa tasarısını imzaladı. Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanınmış oldu. Avrupa Birliği 2017 başlıklı yasanın kabul edilmesi her iki bayram içinde eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak. Ve son olarak spor. Milli sporcular İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 8 madalya ile tamamladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Türkiye 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Sagi yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yatay işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
5: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
4: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 18-24 derece, Atina az bulutlu 16-24, Berlin çok bulutlu 12-22, Helsinki çok bulutlu 6-12, Kiev az bulutlu 10-19, Kopenhag sağanak yağışlı 12-17, Londra sağanak yağışlı 18-24, Madrid az bulutlu 18-30, Paris çok bulutlu 18-25, Priştine parçalı bulutlu 8-21, Roma az bulutlu 17-27, Saraybosna az bulutlu 7-17, Sofya az bulutlu 9-18, Tiran az bulutlu 12-25, Varşova parçalı bulutlu 6-18, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih parçalı bulutlu 11-28 derece, Amman az bulutlu 16-28, Aşgabat az bulutlu 14-23, Nur Sultan az bulutlu 6-20, Bağdat az bulutlu ve açık 27-37, Bakü parçalı bulutlu 19-24, Bişkek az bulutlu 8-23, Duşanbe az bulutlu 15-30, Kabil az bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu 22-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-37, Medine az bulutlu ve açık 28-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-39, Riyad az bulutlu ve açık 26-40, Şam az bulutlu 16-29, Tahran az bulutlu 20-30, Taşkent az bulutlu 15-29, Tiflis az bulutlu 15-22, Tokyo parçalı bulutlu 19-21 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu 20-31, Melbourne az bulutlu 18-23, Montreal parçalı bulutlu 11-19, New York az bulutlu 15-21, Sydney az bulutlu 14-23, Washington parçalı bulutlu 16-23 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-19, Frankfurt çok bulutlu 13-26, Gümülcine parçalı bulutlu 17-23, Kırcaani parçalı bulutlu 14-21, Köln parçalı bulutlu 17-28, Komrat parçalı bulutlu 12-17, Köstence çok bulutlu 14-20, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica az bulutlu 13-24, Selanik az bulutlu 15-24, Şumlu parçalı bulutlu 11-19, Taraglia parçalı bulutlu 12-19, Balkaneş parçalı bulutlu 12-20, Zenitsa az bulutlu 10-23, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Bugün sizleri duyarlılığı ve insan ruhunun derinliklerine uzanan, anlatımıyla tanınan bir yazarla tanıştıracağız. Ahmet Suat Düzgün. O, kimi zaman bir anı, bazen bir bakışı, bazen de bugünün içten bir tanıklığını öyküleştirerek okuruna yansıtan zarif bir kalemdir. Bu programda önce onun yaşamına ve sanat anlayışına yakından bakacak, ardından Bit Kontrolü adlı öyküsünü birlikte dinleyecek ve son olarak içimizde bıraktığı izlerle sessiz bir veda edeceğiz. Hazırsanız önce yazarımızı tanıyalım. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine sizlere bilgiler aktaralım. Ahmet Suat Düzgün 1975 yılı 6 Kasım doğumludur. Ankara'nın Altındağ ilçesi Çinçin muhitinde Zübeyde Hanım Hastanesi'nde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda babasının vefatından dolayı 5 kardeşli bir ailenin 4. çocuğu olarak çalışma hayatına 8-9 yaşlarında ayakkabı boyacılığı yaparak katıldı. Tahta bir sandık hazırlayıp 3-5 kuruş bir araya getirerek yaptığı masraflarla işini kurdu. Bir nebze de olsa ailesine katkı sunmaya o yaşlarda başladı. Mobilya, dekorasyon, boyama, simitçilik, baz istasyonu montajı gibi neredeyse birçok işte çalıştı. Yeri geldi hurda topladı, yeri geldi amelelik yaptı. Çalışkanlar Mahallesi'ndeki Çalışkanlar İlk ve Ortaokulu'nda okudu. Meslek Lisesi'nin mobilya dekorasyon bölümünü bitirdi. Lisedeyken döner sermayede çalışıp ailesine katkı sağladı. Üniversiteyi kazandı, okuluna başlamadan 1998'de askere gitti. Üniversiteyi 2014 yılında tekrar okumaya karar verdi. Dışarıdan hem çalışarak hem de okuyarak okulu bitirdi. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Cezayir, Ukrayna, Özbekistan, Arabistan gibi farklı ülkelerde baz istasyonları montajı işlerinde görev aldı. İyi düzeyde Rusça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Yeğeni Damla'ya sevdiği işleri yapmasını telkin ettiği sırada çok sevdiği kitap yazmaya karar verdi. Edebiyat dünyasında bir nefes olabilmek için çıktığı bu yolda acılarını, hayal kırıklıklarını, umutlarını insanlarla, okurlarla paylaşmaya karar verdi. Yazarın 4 kitabı vardır. Bunlar Önce Babam, Sonra Çinçin Öldü, Sersem, İğde Ağacının Gölgesindeki Devrimci, Ekrem Erbakan ve okuyacağımız Kuyunun Çocuğu'dur. Bit Kontrolü başlıyor. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Küçük ve yaralı olan elini kaldırıp söz istedi. İnce ve kırmızı dudaklarını aralayarak, "Söyle bakalım kızım, bir yılda kaç mevsim vardır?" dedi. Zaten bildiği soruyu heyecanla ve titrekçe cevapladı. "İlkbahar yaz, sonbahar kış öğretmenim," dedi. "Aferin kızım, oturabilirsin." Adı Sezgin olan kadın öğretmenimiz, erkek çocuk bekleyen bir babanın gazabına uğramış olmalıydı. Bu kadar güzel kalpli ve güzel yüzlü birine Sezgin adını vermek olası değildi. Tabii biz onun adı ne olursa olsun aynı derece sevecektik. Hangi ismi söylersek söyleyelim, o adın sahibi, bu güzel kadın beynimizde belirecekti. Onu nasıl çağırmaktan öte, onun nasıl bir insan olduğuydu asıl olan. Öğretmenimiz masasından sorular soruyor, herkes heyecanla cevap vermek için masaları göbekleriyle oynatıp ileri atılıyor, birbirini itip o soruya kendi cevap vermek istiyordu. Bir de araya bilmediği halde parmak kaldıranlar karışıyordu. Öğretmenimiz hayretle onlara cevap hakkı verip yanlış cevap geldiğinde sınıf kahkahaya boğuluyordu. Çocuklar, çocuklar lütfen sakin olun. Olabilir. Gerçekten sorunun cevabını bilenler el kaldırsın. Daha çok sorumuz var. Hadi şimdi kim bilecek bakalım? Soru: Atatürk'ün doğum ve ölüm tarihi nedir? Tüm sınıf elini kaldırdı. En tembel olanımız, şişko ve uzun olan arkadaşımız olduğu yerde kıvranıp zıplıyordu. Söyle bakalım dedi öğretmen. Bunda bilmeyecek ne var? Diye sınıfa seslendi. Sonra öğretmene bakıp 1881 yılında Selanik'te doğdu, 10 Kasım 1938 yılında Perşembe sabahı saat 9:05 geçe İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda öldü öğretmenim dedi. Sezgin Alpaslan öğretmenimizle birlikte tüm sınıf onu ayakta alkışladık. Söz konusu Atatürk olduğunda yanlış cevap vermeyecek kadar zeki çocuklardık. Her şey bir yana, o mavi gözlü dev adam bir yanaydı. Sezgin Alparslan öğretmenimiz, kırmızı rujlu dudağı, kırmızı ojeli parmaklarıyla işaret ve orta parmağı arasına aldığı dolma kalemle notlar alıyor, sorduğu sorularla sık sık bilgilerimizi yokluyordu. Oturduğu masadan eteğini toparlayıp elinden kalemini bırakmadan kalktı. Tüm zarafetiyle. Çocuklar, biliyorsunuz ben yarın özel sebeplerden dolayı gelemeyeceğim. Müdürümüz benim yokluğumda bir öğretmenimizi görevlendirecektir. Ama oldu ki ders boş geçerse notunuzu alın. Matematik 4 işlem ve coğrafya 1 ve 2. üniteleri çalışın, oldu mu? Akıllı uslu olun da Sezgin Alparslan öğretmenin ne kadar güzel öğrencileri var desinler, olur mu? Dedi. Sınıf hep bir ağızdan olur öğretmenim dedik. Sessizce öğretmenimizin dediklerini defterimize not ettik. Ders boyunca çok sevdiğimiz öğretmenimizin bukle bukle saçlarına, iri güzel koyu kahve gözlerine, intizamlı bir ressam tarafından yerleştirilmiş gibi düzgün kaşlarına, ince gibi beyaz dişlerine, zarif kendinden daha değersiz küpelerine, kibarca kalkıp inen el hareketlerine baktık. Sonra zil çaldı. İrkilip hülyalardan uyandık. Okul dağılıyordu. Herkes sevdiği arkadaşıyla kol kola evin yolunu tuttu. Öğretmenimizden sonra sınıftan en son ben çıktım. Kemal'le. Okul dağılırken herkes birbiri üstüne atılıyordu. Koridorun sakinleştiğini sınıf kapısından görünce biz de hareketlendik. Dört tarafı demir parmaklıklı okulumuzun nizamiyesinden sanki gönüllü mahkumlar gibi çıktık. Kemal evine sola, ben sağa. Simitçi, keten helvacı, allı güllücüler, seyyar salıncakçılar arasından geçtik. Okul çıkışı bu manzara bizim mahkum olmadığımızın yegane kanıtıydı. Luna Park'ı yarıp geçercesine kalabalığı yarıp geçtik. Küçük ama mutlu olduğumuz bakımsız kondularımıza gittik. Evimiz konum olarak çok güzel bir yerde bulunuyordu. Fırın manzaralıydı. Adı ise Yeni Anadolu Ekmek Fırınıydı. Fırın manzaralı demek, fırından çıkan ilk sıcak ekmeği alma şansı demek. Sıcak ekmeğin margarin ile buluşması demek. Peynirin sıcak ekmek üzerindeki yağın üstüne kurulup oturması demek. Güveç yapmayı düşündüğünde anne, sadece karar vermesinin yetmesi demek. Hem burası Ankara, altında. Yok yok, Çinçin burası, Çinçin. Burada en güzel manzara fırın olur, bakkal olur, manav olur, kasap olur. Başka ne olacak ki? Esnem spor ayakkabılarımın içindeki mutlu ayaklarım beni taşlı yollarda bile yormadan evime ulaştırdı. Yandan düğmeli plastik ayakkabım olsa topuğum, ayağımın arkası çoktan yara olmuştu. Zaten bir daha plastik ayakkabılarımı giymemek için eşek sırtında keçi boynuzu satan amcaya vereceğim. Hem keçi boynuzu hem de leblebi yerim bu arada. Oh gel keyfim gel. Ben Esnem Sport'uma gül gibi bakarım gül. Salındım, indim evimize yakın olan son yamaçtan. Kapı önünde tarhana yapan annemin yamacında oturdum. Komşu kadın kızının saçını sirkeyle silip ince bir tarakla tarıyor. Etrafı olan pire salgınından bahsediyordu. Bit, pire, tahta kurusu bu sıcakta kendini salmış insanlara huzursuzluk veriyormuş. Annem, akşama kadar yıkayıp yumadık yer bırakmadım oğlum dedi. Ama diye ekledi. Güzel ellerini tarhanadan çekip alnını sildikten sonra. Bu meretler gün içinde değil gece çıkar. Allah vere de çıkmasa lanet. Her yerlerimizi yer, bırakmazlar, dedi. Gece kondu böyleydi işte. Kerpiç içinden neler neler çıkıyordu. Karıncalar, kara fatmalar, hatta fareler. Kendilerine orada oyuk açıp kendi dünyalarını kuruyorlardı. Bazen bu deliklerden çıkan karıncaları gizliyor, üstünü örtüyor, annemizden saklıyorduk kız kardeşimle. Onların da anneleri, babaları, bir hayli çok akrabaları ve kardeşleri vardı. Onları ispiyon edecek de değildik yani. Sıcağın altında annem ve mahalleli kadınlar çatılara tarhanaları sermişlerdi. Çatılar tarhananın kuru kırmızı biber rengiyle doluydu. Akşam oldu. Yemeklerimizi yer sofrasında yedikten sonra beş kardeş bir odada yer yatağında hamsi gibi yan yana dizilip uyumaya çalıştık. Çünkü sadece gözlerimizi kapatmamız yetmiyordu. Her yerimiz bir süre sonra kaşınmaya başladı. Annem pencere önünde durmuş, pervazlara tuz serpiyor, bazı yerlere limon dilimleri bırakıyordu.

olmuştuk sanki. Ama koşturmaca esnasında hiçbir şey yoktu. Sınıfa girdim, sırama oturdum. Ders zili çaldı. İçeriye kocaman, belli, şişe dibi kalın camlı gözlüğü olan, fularlı, yüzüne renk kalsın diye o kadar sürdüğü boyaya rağmen asık suratlı bir kadın öğretmen girdi. Sınıfça ayağa kalktık. Öğretmenimizi selamladıktan sonra yerlerimize gacır gucur sesler arasında oturduk. Öğretmen tüm iticiliği ve asık suratıyla Sezgin öğretmenin masasında çok eğreti duruyordu. Kendini tanıttı. Bir gün sonra göremeyeceğimiz birini o kadar da dikkatle dinleyip adını hafızamıza almayı da çalışmadık. Herkes önüne eğilmiş ders kitaplarına bakıyordu. Kitapta kapak resmi olan Atatürk'e bakmak daha güzeldi. Öğretmen, "Bugün birlikteyiz çocuklar," dedi. Ders kitaplarından kafalarımızı kaldırıp ona doğru bakmaya başladık. "Hocanız özellikle çalışmayı istediğiniz bir şey söyledi mi çocuklar?" dedi. Sınıfımızın en akıllı kızı, "Matematik 4 işlem ve coğrafya 1 ve 2. ünite öğretmenim," dedi. "Aferin yavrum, otur. Önce tırnak kontrolü yapalım, sonra da derse geçeriz," dedi. Yerinden kalkarken sandalye ağlıyor gibi ses çıkardı. Ağırlığından gıcırtılı sesler duyuyorduk. Gülemiyorduk öğretmenin acı yüz ifadesinden. Gülecek bir şey de yoktu zaten. Sonra küçük ellerimize cetvelle vurabilirdi. Sadece sustuk ve onu dinledik. Dediklerini yapmak için hazırlandık. Pencere tarafından masa üstüne konulmuş ellere cetvelle dokunarak, hiç memnun olmayan sözler ederek ilerliyordu sıralar arasında. Sıra kendisine gelene kadar tırnağını yiyenlerin sayısı fazlalaşıyordu. Tırnaklarımızı yiyor, sonra da parmağımızı emiyorduk. Sırasını savanlar ter içinde kalanları izliyordu. Cetvelle hoşuna gitmeyen ellere vuruyor, hırpalıyordu. Tahtaya tek ayakta diktiği öğrenciler de çoğalmaya başladı. Benim önüme geldi. Aferin güzel," dedi. Yanımdan arka sıraya geçerken durdu, geri geldi. Başıma eğildi, dikkatlice baktı, yaklaştı, daha da yakından baktı. Bana "Kalk gidiyoruz, kalk kalk," dedi. "Siz de usluca durun, kontrol devam edecek. Bu nasıl sınıf böyle?" dedi. Beni sınıfın içinden gerçek bir mahkum gibi kaldırdı. Peşine taktı. Arkadaşlarımın duyacağı şekilde "Yavaş yürü, düşmesin bitin. Ne pis bir sınıfmış burası böyle," derken sınıfta arkadaşlar üzgün gözlerle bana bakıp aralarında fısıldaşmaya başladılar. 9 yaşında bir çocuk olarak boya sandığıyla okul arkadaşlarıma yakalanmaktan korkar ve utanırdım. Böyle bir şey hiç aklıma gelmemişti. Sınıfın kapısından çıkarken öğretmen koca kalçalarını salladı. Elinden hiç düşürmediği cetvelle müdür muavini odasının yolunu tuttu. O önde, ben arkada odaya vardık. Odaya gelince odanın önündeki ceviz rengi masanın yanındaki rengi solmuş sandalyeye oturttu beni. Sandalyede oturduğumda başımdaki biti masaya düşürdü. O an için ne kadar ufak bir şeyin bu kadar büyük görüneceğini aklım almazdı. Sanki kocaman bir dinozor gibi orada duruyor, bir yere kıpırdamadan öylece bakıyordu. Oysa bitler, pireler, hoplar, zıplar uçardı da. Bu öylece beni tüm okula rezil etmek için oradan zerre kıpırdamıyordu. Öğretmenin sesleri içeriden geliyordu. Müdür muavini geldiğinde bunu görmeliydi. Başımdan aşağıya kovayla su serpilmiş gibi terliyordum. Her yerim sırılsıklam ter içinde kalmıştı. Masaya eğildim. Olanca kuvvetimle biti üfleyip masadan düşürdüm. Sanki masadan koca bir vazo düşmüş gibi gürültüyle düştüğünü duydum resmen. O kadar ufak bir şeyin nereye gittiğini görmemek lazım gelirken onu halen buradan bile görebiliyordum. Masanın biraz uzağında orada duruyordu bitim. İçeriden müdür muavini ve asık suratlı öğretmen çıktı. Masaya eğilip baktılar, bir şey göremediler. Asık suratlı öğretmen, "Ne yaptın oğlum bite? Ben sana dokunma demedim mi?" diye bağırdı. Bazen bir şey söylememek en güzelidir. Sustum. Çenemi yakalığıma dayayıp üzgün gözlerle titredim. Müdür muavini, "Tamam oğlum, üzülme. Yapma. Müdür bey, bu çocuğun başında bit vardı. Ayrıca sınıf çok pis ve herkesin tırnakları kirpas içinde. Ben sizin yanınıza girince üflemiş muhtemelen," dedi. Kızgın ve hırçın bir şekilde. "Öğretmen hanım, siz dersinize girin. Ben ufaklıkla ilgilenirim," dedi. Ben masada oturmuş ağlıyorken, çok büyük bir iş başarmış olmanın gururu ile güzel olduğunu sandığı kalçalarını daha bir savuruyordu sağa sola. Yürüyen bir kötü insan görüyordum. Başımı önüme eğdim. Öğretmen kaybolana kadar zırladım. Müdür muavini bana ne yapacak diye düşünürken o elini omzuma koydu. "Gel içeri," dedi. "Senin öğretmenin yarın gelecek. Pek sevmezler bu öğretmenimizi. Sen ağlama daha fazla, olur mu?" dedi. "Öğretmenim, dün gece hiç uyumadık.
Annem sabaha kadar pencere dibine kapı aralıklarına

0: Limon. Hayır hayır oğlum, tamam. Bir şey söylemene gerek yok. Şimdi ben seni eve yollayacağım. Git güzel bir banyo yaptırsın anne. Yarın gelirsin, olur mu? Dedi. Olur öğretmenim, dedim. Ayağa kalkıp odadan dışarı çıkarken içim biraz olsun rahatlamıştı. Okulun büyük kapısından çıkarken müdür muavini yanıma koşarak geldi. Kravatını rüzgardan havalanmaması için tutuyordu. Eğildi, dizleri üzerine çöktü. Omuzlarımdan iki koca eliyle tuttu. Bana bakarak, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın kimseye söyleme, olur mu? Dedi. Olur öğretmenim, dedim. Ben bu yaşta bile bitlendim oğlum. Bunlara üzülme. Ben de senin gibi bir gecekonduda oturuyorum. Oluyor böyle şeyler. Bunları dert etme. Ama beni de bitli müdür muavini diye çağırtma kimseye, olur mu? Dedi. Gözlerimden gülerken yaşlar aktı. Öğretmenim omuzlarımdan tutan ellerini bırakıp bağrına bastı. İçimde kelebekler uçuştu. Burnumu çekerken gülüyordum. Öğretmen odasına doğru giderken bana tekrar gülen gözlerle bakarak işaret parmağını havada salladı. Sakın ha, sakın, dedi. Eve gidene kadar bir ağlıyor bir gülüyordum. Ertesi gün okula geldiğimde sınıf arkadaşlarımla sıraya geçip bekledim. Önce İstiklal Marşı, sonra andımızı okuduktan sonra içeri girdik. Kimse dün yaşananlarla ilgili bir şey hatırlamıyordu. Çünkü kapıda güzel gözlü, güzel yüzlü, inci dişli Sezgin öğretmenimiz vardı. Ona baktığımda ben de bana yapılanları unutmuştum. Sevgi dolu gözleriyle bizleri süzüp, iki elini göğüsleri arasına koyup, sizleri çok özledim çocuklar, dedi. Hep birlikte, biz de sizi çok özledik hocam, diye bağırdık.
1: Sevgili dinleyenler, Ahmet Suat Düzgün'ün Bit Kontrolü adlı öyküsünü dinledik. O kontrolün kimi zaman hayatımızdaki kırılgan yerlerde saklı olduğunu, bir anlık farkındalığın bizi sarsabileceğini gösteriyor. Bu öykü, bireyin içsel dünyasına bir pencere açarken, bazen de en küçük olayların bile yaşamımızda nasıl derin izler bırakabileceğini hatırlatıyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir sonraki Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazarın dünyasına, yeni bir öykünün derinliklerine yol alacağız. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek hoşça kalın, edebiyatta kalın.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, görüş uzaklığı bitecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Yağış anında zayıf iyi, yağış anında zayıf iyi, yağış anında zayıf iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Başkan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda saat 18.30'da resepsiyon verilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisi 6 Ekim'de yapacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 ilde 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralanan Filistinli Sıla Ebu Kerim, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. 6 yaşındaki Sıla, Türkiye'de gerçekleştirilecek ameliyat ve sonrasındaki tedaviyle yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor. Güney Kore, ulusal istihbarat seviyesinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli iki askerin Güney Kore'ye gönderildiğini duyurmasını Ukrayna'ya yönelik destek arayışı olarak gördüğü bildirildi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Zamanla 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3. Kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sıfır atık döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında ortak çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalanacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 6 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1.155.519 lira ceza kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Çin'e ait savaş uçaklarının egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptıkları duyuruldu. İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinde yüksek enerji fiyatları ve yapay zekadaki hızlı büyümenin etkileri nedeniyle yaz aylarından bu yana ülke ekonomisi için risk görünümünün kötüleştiği uyarısında bulundu. Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisi alanında yüksek öğretim, bilimsel araştırma, teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban Bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki haberlere göre Kaliforniya valisi Gavin Newsom, Eyalet Temsilciler Meclisi üyesi Matt Haney tarafından sunulan Avrupa Birliği 2017 isimli yasa tasarısını imzaladı. Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanınmış oldu. Avrupa Birliği 2017 başlıklı yasanın kabul edilmesi her iki bayram için de eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak. Ve son olarak spor. Milli sporcular İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 8 madalya ile tamamladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Türkiye 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Sagi yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

şarkımızı, pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı. İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına,

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Başkan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da resepsiyon verilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 ilde 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralanan Filistinli Sıla Ebu Kerim, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. 6 yaşındaki Sıla, Türkiye'de gerçekleştirilecek ameliyat ve sonrasındaki tedaviyle yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor. Güney Kore, ulusal istihbarat seviyesinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli iki askerin Güney Kore'ye gönderildiğini duyurmasını Ukrayna'ya yönelik destek arayışı olarak gördüğü bildirildi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren çevresel etki değerlendirme, yani ÇED var. ÇED uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Uzaklara bakma.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için beyninizin en kötü kabusunu, kayıp ve kayıptan kaçınmayı araştırdık. Cüzdanınızı, anahtarlarınızı, cep telefonunuzu hiç kaybettiniz mi? Mutlaka kaybetmişsinizdir. Başınıza böyle bir şey geldiğinde mesele kolayca çözülebilse bile günlerce düşünmeden edemezsiniz. Sizin beyninizi günlerce meşgul eden bu iş acaba neden böyle? Bunu araştırdık. Herkes hayatının bir noktasında bir şeyler kaybediyor. Belki de çok çabuk çıkmak zorunda olduğunuz için bir restoranda ya da metroda bir çantada güneş gözlüğünüzü unutabiliyorsunuz. Aslında unutkanlık insan olmanın bir parçası. Bununla birlikte daha üzücü ve stresli olabilecek birkaç deneyim de var. Kaybettiklerinizi yerine koyabilmeniz önemli değil. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bunlar çok çabuk yerine konulabilecek malzemeler. Sadece yeni bir cep telefonu satın almanız veya kayıp ev anahtarınızın bir kopyasını almanız önemli değil. Aslında bariz bir sıkıntıdan daha fazlası var geride. Kayıptan kaçınma, içimizdeki eski bir tür rahatsızlığı tanımlıyor. Bu yüksek endişe ve utancın eşlik ettiği bir içgüdü. Bilim adamları bunu araştırmışlar. Davranışlarımızın büyük bir kısmına hakim olan bilişsel bir ön yargı olduğunu iddia etmişler. Aslında ekonomi ve pazarlama gibi alanlarda oldukça belirgin olan tamamen bilinçsiz bir zihinsel şema. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsak neliyiz ki? Bir şeyi kaybetme düşüncesiyle yaşadığımız duygular insan olarak kendi evrimimizin kalıntıları. Kayıptan kaçınma, bir şey kazanmaktan çok kaybetmekten acı çekmemize neden olan bilişsel bir önyargı. Örneğin 50 TL kaybederseniz aynı miktarı kazanmaktan çok daha fazla zarar verirsiniz kendinize. Bu kavram 1979'da bilim adamları Kahneman ve Tversky tarafından geliştirilen ve şimdi oldukça ünlü bir çalışmada yayınlanan beklenti teorisinin bir parçası. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu bakış açısı özellikle ekonomik konularda alınan birçok büyük ölçekli kararı açıklıyor. Kaldı ki bir şeyleri kaybetmek her zaman acıtmıştır. Ne olduğumuzun çoğunun evrimsel geçmişimizin bir ürünü olduğunu unutmak genellikle kolay. Gerçekten de içgüdülerimiz ve tepki mekanizmalarımız günlük yaşamlarında tek bir amacı olan Pleistosen erkek ve kadınların kalıntıları. Hayatta kalmak dürtüsü. Ancak kayıptan kaçınma dünün evrimsel yankılarıyla nasıl ilişkili? Aslında çok şey, nitekim atalarımız için bir şey kaybetmek ölüm kalım demekti. Kayıp bir silah avlanamayacakları anlamına geliyordu. Bir bizon ya da mamutun izini kaybetmek günlerce yemek yiyemeyecekleri anlamına geliyordu. Benzer şekilde sosyal gruplarıyla temaslarını kaybederlerse de hayatta kalamazlardı. Bugün artık böyle sert ve tehditkar ortamlarda yaşamıyoruz tabii ki. Bununla birlikte modern dünyamızda bile kayıptan kaçınma duygularımızın damgasıyla içimize kök salmış pek çok şey var. Bunlar geçmiş zamanlarda bizi şekillendiren duyguların aynı. Bu nörobiyolojik iz neden para kazanmaktan veya kolayca değiştirilebilecek şeyleri kaybetmekten daha çok gerçekten kaybetmekten korktuğumuzu açıklıyor. Beynimiz kayıpların psikolojik etkisine kazançlardan daha yoğun bir şekilde maruz kalıyor çünkü. Parasal bir kaybın yarattığı psikolojik acı bir karın yaratabileceği sevinçten daha güçlü. Borsalar bu psikolojik önyargının farkında. Sonuç olarak herhangi bir küçük olayın neden insanların paralarını yatırmayı bırakmasına neden olabileceğini, böylece klasik finansal balonların ve paniğin ortaya çıkmasına neden olabileceğini anlıyorlar. Ekonomi, hayatımızın herhangi bir alanında olduğu gibi bu mekanizma tarafından koşullandırılmış. Bir tür risk içeren herhangi bir senaryo veya durum bizi korkutuyor. Bir şeyi kaybetmeyi veya geride bırakmayı içeren herhangi bir deneyim bizim için çok rahatsız edici. Uzun vadede faydalar getirse bile rahatsız oluyoruz. Daha önce de söylemiştik, duygularımızın ağırlığından kaynaklanan bir şey bu. Kayıptan kaçınmayı harekete geçiren ve destekleyen iki beyin bölgesi var. Beynin korkuyu işleyen ilkel bölgesi ve prosedürel öğrenme, pekiştirme, planlamanın anahtarı olan bölge. Bu duygular bir nedenden dolayı içinizde devam ediyor. Hayatınıza girmedikleri ve bu mekanizmayı akılcı kullanmaya devam ettiğiniz sürece neden orada olduklarını hatırlamakta fayda var diye düşünüyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Kaybettiğiniz hiçbir şeyiniz olmasın, canınız sağ olsun ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Saat 7.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece. Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda terör örgütleri PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlikle bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçle bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda kurul tarafından bazı kararlar alındı. BDDK, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verdi. Kuzey Ege'de yaşanan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi. Kabatepe'den Gökçeada'ya 7, 10, 16, 19 ve 21 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 7, 10, 13, 16, 19 ve 21 saatlerinde yapılacak seferler iptal edildi. Kabatepe'den saat 13 ve 17, Gökçeada'dan saat 11 ve 15'te seferler yapılırken diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek. İtalya'nın 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmesi nedeniyle bu ülkeye uyguladığı sınır kontrollerini yeniden 15 günlüğüne uzattığı bildirildi. Söz konusu kararın İspanya'nın Septe kentindeki mevcut durumun ve özellikle daha önce tespit edilen kritik sorunların devam etmesine dayandığı ve Avrupa Birliği Komisyonu'yla Avrupa Birliği üyelerine de bildirildiği kaydedildi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Sırbistan'da konuk olduğu İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ 2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: biliyor muydunuz?
1: Evlilik yüzüğü neden sol ele takılır? Bu hiç sorgulamadan hepimizin uyguladığı geleneklerden biri. Nişan yüzüğü sağ ele takılırken evlenince bu yüzük sol ele geçirilir. Aslında bu gelenek çok eskilere dayanmaktadır. Tarihte ilk evlilik yüzüğünü Mısır prensesi takmıştır. Mısır'da insanların evlenince yüzük takmalarının nedeni yüzüğün dairesel şeklinden kaynaklanmaktaydı. Çünkü halka şekli eski Mısır'da başlangıç ve bitişi simgeliyordu. Bu da evliliğin sonsuza dek süreceğini gösteriyordu. Bu inanış daha sonra yerini bir geleneğe bıraktı. Romalılar döneminde evlenirken yüzük takma adeti iyice yaygınlaştı. Yapılan kazılar o dönemlere ait ilginç evlilik yüzüklerini su yüzüne çıkarmıştır. Bunun bir diğer anlamı da kalbe giden tek damarın evlilik yüzüğü taktığımız sol elin yüzük parmağında olmasıdır. Başka hiçbir damarımız kalbe gitmez.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kediler neden mırlar? Hayatımızın her yerinde görebileceğimiz, belki insanlarla en çok anlaşan ve yakın olabilen kedilerin neden miyavladığını ya da mırladığını hiç düşündünüz mü? Soruya cevabınız evetse, kedilerin mırlamasının sonradan gelen bir şey olmadığını, mırlamanın kediye doğuştan gelen bir özellik olduğunu belirtebiliriz. Kediler mırlamasını veya miyavlamasını bir olay karşısında yapmakla beraber bir şeye karşı tepki vermekte de kullanabilirler. Çünkü kediler insanlar gibi konuşamadığı için bu tarz şeylerle ses meydana getirirler. Meydana gelen sesle insanların dikkatini çeken kediler bir sıkıntısının olduğunu insanlara bu dille anlatmaya çalışmaktadır. Kediler neden mırlar sorusu günümüzde araştırmayı seven insanlar tarafından çoğu zaman araştırma konusu olmuştur. Sesin meydana gelmesi gibi kedilerin mırlaması da ses dalgalarının titreşmesi sayesinde ortaya çıkmaktadır. Çünkü kedilerin mırlamasında da doğaya bir ses yayılmaktadır. Kedilerin bu sesi, yani mırlamayı, yüz ve baş kemiklerini hareket ederek meydana çıkardığı bilimsel çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Yine bu çalışmalar sonucunda kedilerin mırlamasının içerisinde bulunan kan titreşimleri tarafından meydana geldiği iddia edilmiştir. Kedilerin mırlama sesleri, kedilerin huyuna, cinsine ve rengine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Yine kedilerin türlerine göre bu mırlamaların ses yüksekliği de farklılaşabilmektedir. Ancak mırlamalardaki ses farkı insan kulağıyla ayırt edilemeyecek kadar az seviyededir. Bu farklılıklar bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur. Yine bunun yanında türlerine göre kediler mırlarken bir grup kedinin mırlama dışında mırlama sırasında hareket ettiği de bilinmektedir. Çıkardığı sesle doğru orantıda hareketli olarak tepki vermesi de kedilere verilen bir yetenek arasında sayılabilmektedir. Kedilerin genel olarak mırlaması, kedilere mutluluk duygusu yaşatmaktadır. Buna kediler mutlu olduğunda da mırlar diyebiliriz. Ancak bu mırlamalar kimi zaman bir olaya tepki olarak da görülebilmektedir. Ve bir yaralanma sonucu da kedilerin mırladığı görülmüştür. Çünkü yaralanma sırasında acı çeken kediler, mırlayarak bu acıyı daha aza indirmek veya bu acıyı unutmaya çalışmaktadır. Mırlama sonucunda oluşan titreşimlerin, kedilerin acılarını daha aza indirdiği veya unutturduğu bilimsel çalışmalar sonucunda doğrulanmıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: 2 kere 4 saatlik uykunun 1 kere 8 saatlik uykudan daha verimli olduğunu, içeriğinin %25'i hava olduğu için taze elmanın suya atıldığında yüzdüğünü, akbabaların çoğunun insan ve sığır leşi yemekten öldüklerini, çocukların baharda daha fazla büyüdüklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 3, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda, doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu Kurtulmuş Başkanlığı'nda saat 14'te açılacak. Kurtulmuş yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek. Ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel Kurul'da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda terör örgütleri PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlikle bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçle bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda kurul tarafından bazı kararlar alındı. BDDK, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla devreye alınan Eşel Mobil Sistemi uygulaması bugün itibariyle sona erdi. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, Ağustos'ta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü. Ve spor, temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Sırbistan'da konuk olduğu İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle, Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle, Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basına Gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Programımızda bu sabah teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi programımız saatimiz 10'u gösterene kadar sizlerle olacak. Bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız. Ayrıca bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizi olan bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Günün ilk değerlendirmelerini bölgelerimiz için uzmanlarımız sizlere aktaracak. Bugün nasıl bir hava bekliyoruz? Uzmanlarımız bölge bölge sizlerle paylaşacak. Evet, programımıza ilk olarak Sabah gazetesinin haberleriyle başlayalım. VIP Yakup rüşveti anlattı, İmamoğlu suspus oldu diyor gazete. İmamoğlu suç örgütü davasında Yakup Öner'in 50 milyon dolarlık rüşvet itirafları damga vurdu. Danışmanının her şeyi biliyordu dediği İmamoğlu kendini savunamadı demiş gazete. Detaylar 11. sayfada. Tarihin sıfır noktasında teknoloji bayramı başlığı atılmış ayrıca. Türkiye'nin yerli ve milli savunma araçları kapılarını açan Teknofest Güneydoğu'da adeta şov yaptı. 15. Teknofest Şanlıurfa'da start aldı. GAP Havalimanı'nda 5 gün sürecek teknoloji festivalinde Türk savunma sanayinin geliştirdiği hava araçları gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Kaan, Kızıl Elma, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Akıncı, Hürjet, Anka, Gökbey ve Çelik Kubbe ziyaretçilerden büyük ilgi gördü diyor gazete. Detayları bu haberinde 10. sayfada.

0: Evet, bir diğer haberimize geçeceğiz ama öncesinde İzmir bağlantımızı gerçekleştirelim. Günün ilk telefon bağlantısında İzmir'deyiz. Uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı hattımızda. Günaydın Özgür Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için nasıl bir hava beklentisi var? Paylaşırsanız seviniriz.
1: Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ilk saatlerde İzmir çevrelerinde yerel hafif yağış geçişleri hakim olacak. Öğleden sonra İzmir'in güney-güneydoğu ilçeleriyle birlikte Aydın genelinde yağışlar göreceğiz. Yine öğle saatleri sonrası akşam saatlerinde de Çanakkale'nin merkez ve kuzeydoğusuyla birlikte Balıkesir'in kuzey taraflarında yağış geçişlerini göreceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlar ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, bölgemizin kuzeyinde ve kıyı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40 ila 70 km saat hızlarda eseceğini tahmin etmekteyiz. Merkezlerimizde bugün için beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklık tahminleri şöyle: İzmir 25 derece, Çanakkale ve Balıkesir 22, Manisa 24 ve Aydın 29 derece olarak tahmin edilmekte. Ege Denizi'nde beklediğimiz hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı, sağanak yağışlı olacak. Çanakkale Çeşme arasında fırtına beklentimiz var. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor. Dalga yüksekliği ise 2,5 ila 3,5 metreler civarında olacak. Çeşme Bodrum arasında ise kuzeyli yönlerden 5 ila 7 bofor rüzgar bekliyoruz. Dalga yüksekliği ise Ege Denizi'nin güneyi için 2 ila 3 metreler seviyesinde olacak. Ege Denizi'nin kuzeyi için beklediğimiz fırtınadan dolayı da denizcilerimizin dikkatli olması gerekmekte. Bu sabah aktaracaklarım bunlar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
1: Hoşçakalın, iyi günler.
0: Evet, İzmir ve çevresi için tahminleri aldık. Sabah gazetesiyle devam edelim. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek demiş gazete. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasının detaylarını ve yol haritasını sabaha anlattı diyor. Yapay zeka destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemi tarıyoruz. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek. Şüphelilere ait taşınmaz ve paralar TMSF bünyesindeki havuzda toplanacak demiş gazete. Detayları 4. sayfada bu haberinde. Ayrıca eski SPK Başkanı Gönül ifadeye çağrıldı. Ömer Gönül ifadeye çağrıldı. 5 fon şirketi TMSF'ye devredildi. 34 gözaltı kararı verildi demiş gazete. Detayları 4. sayfada. Evet, spor haberini de aktaralım. Konya'dan dünyaya kardeşlik mesajı. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşılaştı. İki ekibin futbolcuları birbirlerine sarılarak rakip değil kardeşiz mesajı verdi. Konya'da 42 bin kişilik stadı dolduran taraftarlar katil İsrail, Filistin'e özgürlük sloganları attı demiş spor sayfasında haberin detayları. Evet, Adana bağlantımızı gerçekleştireceğiz şimdi. Adana ve çevresi için de uzmanımız Sayın Hasan Hüseyin Özkan hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Nihan Hanım, günaydın yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz biz de. Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
2: Tabii, hemen aktaralım. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölgenin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Yağışların Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece düşmesi beklenirken rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklenen hava durumları ve günün yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Adana parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Mersin parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25. Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Osmaniye parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25. Gaziantep parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Kilis parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24 ve son olarak Hatay parçalı ve çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Yani.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
2: Teşekkürler, yayınlar diliyoruz sizlere.
0: Adana ve çevresi için de tahminleri aldık. Uzmanımız Sayın Hasan Hüseyin Özkan hattımızdaydı. Evet, şimdi İstanbul'un trafik durumuna göz atalım. İstanbul'dan bizi dinleyenlerimiz için. Evet, şu dakikalarda İstanbul'da ciddi bir trafik yoğunluğu söz konusu. Öncelikle köprülere göz atalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise ciddi bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine Anadolu'ya geçişlerde açık görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde de yer yer akıcı. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun görünüyor. Ayvansaray yönünde ise yine ciddi bir yoğunluğun olduğunu söyleyelim. En yoğun yollarda şöyle, öncelikle TEM'e bakalım. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar yolculuğunuz yaklaşık 50 dakika. Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na 30, Küçük Su'dan Ataşehir Kavşağı'na 25, Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 20, Mahmut Bey yolu Taşocağı Yolu Caddesi'nden Esenler Otogar'a kadar 25, Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar yine 25 dakika. D100 Karayolu'ndaysa Adliye'den Bostancı'ya kadar 40 dakika, Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar 25 dakika görünüyor bu güzergahtaki yolculuğunuz. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadarsa 35 dakika. Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, Basın Ekspres yolu, İdealtepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 1 saat 10 dakika. Otogar bağlantı yolu Esenler Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Metris Kavşağı'ndan Davutpaşa'ya kadar yaklaşık 35 dakika. Şile yolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu, Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakika. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 45. Mehmet Akif Bulvarı Maslak Caddesi'nden Sakıp Sabancı Caddesi kesişimine kadarsa 25 dakika. Kemeraltı Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Tersane'den Çırağan'a kadarsa yaklaşık 30 dakika sürüyor bu güzergahtaki yolculuğunuz. Ve trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı ihmal etmeyin. Trafik işaret ve işaretçilerine de uyalım. Gideceğimiz yere güvenle varalım diyoruz. Ve İstanbul'daki trafik durumunu da paylaştık. Güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine gazetelerimizden haberlerle ve bağlantılarımıza devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor. Şimdi İstanbul'a gittik. 1. Bölge Müdürlüğü'nde uzmanımız Sayın Hüseyin Alanbay'ı hattımızda. Hüseyin Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: 1. Bölgeden dinleyenlerimize neler söyleyeceksiniz, buyurun.
1: Meteoroloji 1. bölgemizden bugün aktaracaklarımız: genel durumumuz parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlarımızın Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde, Saray, Çerkezköy, Kapaklı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, 40-60 km/saat kuvvetinde. Zaman zaman ise kısa süreli fırtına 50-70 km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarımız Tekirdağ doğu kesimlerinde, Saray, Çerkezköy, Kapaklı çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak beklediğimizden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarımız var. Rüzgarımızın bölgemizde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat eseceğinden, kısa süreli fırtınamız da olduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarımıza gelince İstanbul 21 derece, Kocaeli 20 derece, Sakarya 20 derece, Edirne 22 derece, Tekirdağ 21 derece, Kırklareli 19 derece, Yalova 21 derece. Denizlerimizdeki hava durumuna geçiyoruz. Marmara'da fırtına ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Batı Karadeniz bölümümüzde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, dalga 2 ila 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İstanbul ve çevresi için tahminleri aldık. Şimdi Van'a gidelim. Van ve çevresi için tahminlerimizi de uzmanımız Sayın Mert Aslan bizlerle paylaşacak. Günaydın Mert Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Nihan Hanım, hoş buldum.
0: Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim.
2: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Bitlis çevreleriyle Muş merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi, Van gölünde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinin esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis'te 15, Van, Muş ve Hakkari'de 20 derece olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca yağışların Bitlis çevreleriyle Muş merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Evet, hız kesmeden Iğdır'a gidiyoruz. Şimdi de Iğdır, Ağrı ve Kars içinde 16. Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Sayın Aleyna Aymak hattımızda. Günaydın Aleyna Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, günaydın.
0: Bölgenizdeki hava beklentilerini sizden dinleyelim, buyurun.
3: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, Kars'ta kuvvetli olmak üzere yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın Iğdır ve Ağrı'da güneybatılı, Kars'ta kuzeydoğu yönlerden hafif, diğer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde alacaktır. Iğdır 22, Kars 17, Ağrı ise 19 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
3: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Evet, Iğdır, Ağrı ve Kars içinde tahminlerimizi aldık. Akşam gazetesinden haberleri paylaşalım. MGK'da süreç vurgusu demiş gazete. Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda ana gündem terörsüz Türkiye süreci oldu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için kat edilen mesafenin değerlendirildiği toplantıda ülkemizin ve komşularımızın huzuru için gayretlerin sürdürüleceği ifade edildi. Gazze'de soykırım yapan İsrail yönetiminin Suriye'nin toprak bütünlüğünü de ihlal ettiği ve bölgede istikrar

Soruşturma kapsamında dün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 34 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 217'ye yükseldi. 26 hisse senedi de mercek altına alındı. Bakan Gürlek, suçtan elde edilen mal varlığı TMSF bünyesinde oluşturulacak, fona aktarılacak dedi. Akşam saatlerinde Tera, Destek, Hedef Yatırım dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi. Detaylar 13. sayfada. Evet, son haberimiz gazeteden paylaşacağımız meclis açılıyor. Mecliste yeni yasama yılı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yapacağı özel oturumla başlayacak. Meclis Başkanı kurtulmuş, mecliste resepsiyon verecek. Genel Kurul 6 Ekim'de mesaiye başlayacak. Evet, bu haberle birlikte akşam gazetesinin haberlerini de sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi programımıza bir şarkı arası verelim. Birazdan son gazetemiz Foto Maç'tan spor haberlerini sizlerle buluşturacağız. Ayrıca hem Ankara'nın trafik durumunu sizler için aktaracağız ve Diyarbakır-Konya bağlantılarımızı da gerçekleştireceğimizi hatırlatalım. Şimdi Mahmut Çınar sizlerle.

Değerli dinleyenler, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor. Programımızın yaklaşık bu bölümünün son 10 dakikası içerisindeyiz. Şimdi Ankara'nın trafik durumunu sizler için aktaracağız. Ankara'da şu dakikalarda

0: Ciddi bir trafik yoğunluğu var. Hemen en yoğun yolları paylaşalım. İrfan Başdoğu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Keçiören Sapağı'ndan TİKA'ya kadar 35 dakika. Anadolu Bulvarı'nda İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına 35. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı Natoyolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 45, Numune Hastanesi'nden Natoyolu girişine kadarsa 15 dakika. Konya yolunda Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan Balgat Sapağı'na 20. Dikmen Caddesi Cevizlilere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar 20 dakika. Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Kızlar Pınarı Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne yine 25. 2452. Cadde Angora Evlerinden Ümitköy Kavşağı'na, Ümitköy Kavşağı'ndan da Angora Evlerine 15'er dakika. Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar 20. Turgut Özal Bulvarı Konya Yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 30. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı De Gaulle Caddesi Bahriye Üçok Caddesi Maltepe Köprüsü'nden Beştepe Kavşağı'na 20 dakika. Eskişehir yolunda Mesa Kavşağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na 15. Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadar 20. Ve Otosanayi yolu Şaşmaz Kavşağı'ndan Etimesut Kavşağı'na kadarsa yaklaşık 10 dakika yolculuğunuz. Trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Ve Diyarbakır'a gidiyoruz şimdi. Diyarbakır ve çevresi için de tahminleri uzmanımız Sayın Recep Oğur bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Bölgenizde nasıl bir hava bekliyoruz? Aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde havanın çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Bölge genelinde yağış beklentimiz var. Ama bazı noktalarda özellikle bölgemizin kuzey kesimlerinde, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Şanlıurfa'nın batısı olabilir, baraj çevrelerinde, Sirt ve Şırnak'ın doğusunda yerel olarak daha kuvvetli yağışlar olabilir. Bölge genelinde yağışlar var ama demin saydığım yerlerde ve diğer başka yerlerde de parça parça, küme küme yerel kuvvetli yağışlar da olabilir. Bu yağışlarla beraber yerel küçük çaplı dolu da olabilir. Yağış anında kuvvetli rüzgar da olabilir. Buna karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra hava sıcaklıkları düne göre yaklaşık 4 ile 6 derece civarında azalıyor. Şu an mevsim normallerinin epey bir altında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de bu seyirde devam etmesini bekliyoruz. Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. Bugünkü rüzgarlar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli olabilir. Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olabilir kısa süreli yine. Genel olarak ama hafif ve orta kuvvetli diyebiliriz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da, Batman'da ve Şırnak ilimizde 23 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da 24 derece, Siirt'te ise günün en yüksek sıcaklığının 21 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz biz de.
1: Sağ olun.
0: Evet, Diyarbakır'dan da Konya'ya geçelim. Konya ve çevresi için de tahminleri uzmanımız Sayın Burak Doğanay bizlerle paylaşacak. Burak Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk yanıma.
0: Konya ve çevresinde nasıl bir hava bekliyoruz? Buyurun, söz sizde.
2: Tabii. Bölgemize bağlı Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinde bugün havanın parçalı yer çok bulutlu olacağını, öğle saatten itibaren Konya'nın kuzey kesimleriyle Aksaray ili hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışı geçeceğini düşünüyoruz. Hava sıcaklarımız mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarımız genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, yağış alan yerlerde ise kuvvetlice esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Konya'da, Aksaray'da, Niğde'de 19, Karaman'da ise 18 derece olacak. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
2: Sağ olun.
0: Evet, uzmanımız Sayın Burak Doğanay aktardı Konya ve çevresi için tahminleri. Fotomaç gazetesinden öne çıkan spor haberleriyle noktalayacağız programımızın bu bölümünü. Fernandes aslana göz kırptı diyor gazete. Bruno Fernandes Portekiz milli takımı kampında taraftarın Camp Nou Galatasaray çağrısına gülerek cevap vermişti diyor. Ve 32 yaşındaki 10 numara için sarı kırmızılar yeniden harekete geçti demiş gazete. Detaylar 7. sayfada. Osimhen Barça'yı bekliyor. Barcelona karşılaşmasında Osimhen'in oynayacağını söylemiş gazete. 7. sayfada yine detaylar. Fener'den Gabigol bombası demiş gazete ayrıca. Brezilya basını Fenerbahçe yönetiminin Gabigol olarak tanınan Gabriel Barbosa'yı izlediğini duyurdu demiş gazete. Bu haberin detayları 3. sayfada ve İsmail Kartal şampiyon olacağız demiş yine 3. sayfada bu haberin detayları. Trabzon'dan orta saha atağı Bordo Mavililerin teknik direktörü Thomas Reis devre arasında öncelikle orta saha alınmasını istiyor demiş 5. sayfada bu haberin detayları. Kartal'da Rota Vazquez bir diğer haber. Beşiktaş, Genoa'nın Meksikalı kaptanı Johan Vazquez'i transfer listesine ekledi demiş gazete. Teknik direktör Vincenzo Italiano 27 yaşındaki stoperin alınmasına onay verdi. Bu haberin detayları da 2. sayfada. Ve Turkuaz Medya'da çifte heyecan. Galatasaray Trabzon, Galatasaray Konyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmalarını değinmiş. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları yayınlayan Turkuaz Medya'da Turkcell Süper Kupa heyecanı da yaşanacak. TFF Kupa'da 2026'da yarı final maçlarının 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü finalinde 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacağını açıkladı. Detaylar 6. sayfada. Ayrıca yine Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları da hatırlatalım. Belçika-Türkiye karşılaşması yarın saat 21.45'te Dufranze Stadı'nda oynanacak. İtalya-Türkiye karşılaşması 5 Ekim Pazartesi Dallara Stadı'nda oynanacak yine 21.45'te. Türkiye-Belçika 12 Kasım Perşembe günü saat 20'de Gürsel Aksel Stadı'nda. Fransa-Türkiye karşılaşması da 15 Kasım Pazar 22.45'te Atlantik Stadı'nda oynanacak. Bunları da hatırlatmış olalım. Evet, böylelikle Fotomaç gazetesini de noktaladık. Bu bölümün sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla bu bölümü noktalayacağız. Saat 5'i raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gökyüzü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece. Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu Kurtulmuş Başkanlığı'nda saat 14'te açılacak. Kurtulmuş yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek. Ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel Kurul'da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda terör örgütleri PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlikle bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçle bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda kurul tarafından bazı kararlar alındı. BDDK, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla devreye alınan Eşel Mobil Sistemi uygulaması bugün itibariyle sona erdi. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, Ağustos'ta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü. Ve spor, temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Sırbistan'da konuk olduğu İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ 2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızdan bir kez daha merhaba diyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de programımıza hoş geldiniz. Mutlu sabahlar dileyelim. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bazı gazetelerden öne çıkan haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizle olan bağlantılarımızı da gerçekleştiriyoruz. 16 bölgemizin 8'i ile bağlantımızı ilk bölümde gerçekleştirdik. Kalan 8 bölgemize bağlantılarımızı da bu bölümde yine sizlerle buluşturacağız. İlk bölümde sabah, akşam ve fotomaç gazetelerine yer verdik. Bu bölümde de Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinden öne çıkan haberleri yine sizler için aktaracağız. Evet, ilk olarak bu bölüme Cumhuriyet gazetesi ile başlayalım. Bugünkü manşet haberinde görevlerini yapmadılar başlığını atmış gazete. Fonda 5. dalga diyor. AK Partili Fatma Betül Sayankaya ve eşinin de karıştığı Asrın Vurgunu'nda 5. dalga operasyonda 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 26 hisse senedindeki hareketler de incelemeye alındı. Eski SPK Başkanı şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. Zarar gören 455 bin kişiye ödemelerin yönetimi için fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Evet, haberin detayları 4. ve 9. sayfada. Fatura 90 milyar başlığı atılmış. Haberin detaylarını Ankara bağlantımızdan sonra paylaşalım. Evet, Ankara ve çevresinde en güncel hava durumu tahminlerini uzmanımız Sayın Oktay Öztürk bizlerle paylaşacak. Oktay Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın efendim, sağ olun, hoş bulduk.
0: Bölgemizde nasıl bir hava beklentimiz var, paylaşırsanız seviniriz.
1: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 17 derece, Çankırı 20, Kırık Kale 18, Bolu 17, Zonguldak 19, Düzce 18, Bartın 21 ve Karabük 18 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Teşekkür ediyoruz Oktay Bey, aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
1: Sağ olun efendim, biz de iyi yayınlar dileriz. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz biz de. Ankara ve çevresi için en güncel tahminleri uzmanımız Sayın Oktay Öztürk bizlerle paylaştı. Şimdi Elazığ'a gittik. Uzmanımız Sayın Yunus Öztürk hattımızda. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Nihan Hanım, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Elazığ ve çevresinde hava nasıl, sizden dinleyelim.
2: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarımızın mevsim normallerinin altında seyretmesini, rüzgarların ise güneyli yönlerden orta yağış anda yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugün en yüksek sıcaklıkların ise Elazığ'da 20, Tunceli'de 21, Malatya'da 20, Bingöl'de 18, Adıyaman'da 23 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Hoşçakalın. Elazığ ve çevresi için de tahminleri uzmanımız Sayın Yunus Öztürk bizlerle paylaştı. Fatura 90 milyar başlığı atılmış Cumhuriyet gazetesinde. Yeni parti lideri Özgür Özel, fon krizinde AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu belirtti. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar dolar, Asrın soygununun maliyeti borsadaki kayıplarla 90 milyar dolar dedi. Detaylar 5. sayfada. Fransızlar sokaklarda başlığı atılmış. Fransa'da kamu çalışanları ve itfaiyecilerin protestosuna destek veren lise öğrencilerinin eylemi sürüyor. Eğitim sistemindeki personel ve kaynak yetersizliğine tepki gösteren gençler, yorucu ders programlarından da şikayet etti. 400'den fazla öğrenci gözaltına alındı. Bu haberin de yine detayları gazetede yer alıyor Cumhuriyet'te. Açlık sınırı 37.801 lira. Türk İş yeni açlık sınırını 37.801 lira olarak açıklarken yoksulluk sınırı 123.130 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 50.000 liraya dayandı. Mutfak enflasyonu ise aylık %1.1 arttı diyor gazete, detayları 9. sayfada. Kadınlardan AYM'ye itiraz. AYM, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini iptal etti. Gerekçe olarak resmi gazetede makul dengeyi sağlamak ve süreli ve ölçülü olmak gösterildi. Kadınlar, eşitsizlik evin içinde başlıyor dedi. Detaylar 3. sayfada. Sanık ifadelerini reddediyorum. İtirafçı sanıkların sorgularıyla süren İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında Yakup Öner dün 10 kez cevap vermek istemiyorum yanıtını verdi. Davada söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tehditle oluşturulan sanık ifadelerini reddediyorum. Tek bir haram kuruş boğazımızdan geçmedi dedi. Detaylar 5. sayfada. Son haberimiz futbolda 448 isme bahis operasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-27 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen isimleri disipline sevk etti. 448 yönetici içerisinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da var. Detaylar spor sayfasında. Evet. Cumhuriyet gazetesini bu haberle birlikte noktaladık. Antalya bağlantımızı hemen gerçekleştirelim. Uzmanımız Sayın Tuğba Sezer hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, sizlere de iyi çalışmalar. Antalya ve çevresinde nasıl bir hava bekliyoruz? Dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
3: Tabii ki hemen aktaralım. Bölgemizde hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Burdur çevreleriyle Muğla'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve doğu, öğleden sonra kıyı kesimler güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Merkezlerimizde beklenen günden yüksek hava sıcaklıkları Antalya 28, Muğla 23, Isparta 20, Burdur 21 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5, Bodrum Marmaris arası yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre civarında, hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, görüş iyi, yağış anında zayıf. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Teşekkürler.
0: Evet, uzmanımız Sayın Tuğba Sezer paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini Antalya ve çevresi için. Evet, programımızda şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında bir diğer gazetemiz Milliyet'ten haberlerle burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet, Milliyet Gazetesi'nin haberlerini sizlerle paylaşacağız. Manşet haberinde istifa dilekçesiz başkan başlığı atılmış. Futbolda MHK'ya uzanan temiz eller operasyonu ilginç bir hal aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nu göreve getirirken 8 üyeden istifa mektubu aldı. Sadece Başkan Gündoğdu taahhütte bulunmadı. Şimdi federasyonun eli kolu bağlı, Gündoğdu ancak kendisi isterse ayrılabilecek diyor. Detaylarını paylaşacağız ama öncesinde Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için tahminlerimizi alalım. Uzmanımız Sayın Vahap Acar hattımızda. Günaydın Vahap Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür
0: ediyoruz efendim. Sizlere de iyi çalışmalar. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta nasıl bir hava bekliyoruz? Buyurun, söz sizde.
1: Teşekkürler. Afyonkarahisar bölgesel tahminle erken uyarı merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleriyle Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin aralıkta sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemezken rüzgarın kuzey-kuzeydoğu yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen günlük yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar 17, Uşak 19, Denizli 22 derece olmasını bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Vahap Acar, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için tahminleri paylaştı. Devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yazılı olmayan gelenek her kurula girenden gerektiğinde kullanılmak üzere boş istifa dilekçesi almasıydı. Nitekim Merkez Hakem Kurulu'nda mevcut yönetimden ayrılan Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım da 2025'te kendi inisiyatifleri olmamasına rağmen görevden ayrıldıkları yönünde açıklama yapılmıştı. MHK ile ilgili gündemi sarsan soruşturma yeni isimlerin görevden alınıp alınmayacağı tartışmasını gündeme getirdi. Ancak ilginç bir detay ortaya çıktı. MHK'nın 8 kurul üyesinden istifa dilekçesi alınırken Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhütü bulunmadığı öğrenildi. Federasyon ana statüsünün 43. maddesine göre MHK başkanı ve üyeleri istifa etmedikçe görevden alınamaz hükmü içerdiği için federasyon çaresiz kaldı. 3 yıllık sözleşme imzalayan ilk kurul başkanı olarak kayıtlara geçen Gündoğdu'nun 15 milyon lirada tazminat hakkı var, demiş gazete detaylar spor sayfasında. Zorlu bir süreç var. Federasyonun Gündoğdu için soruşturma açabilmesi için uzun bir süreç bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gündoğdu'yu önce etik kuruluna sevk etmesi, gelen rapora göre de disiplin kuruluna vermesi gerekiyor. Bu da federasyonun hemen karar almasını zorlaştırıyor, demiş gazete. Detayları spor sayfasında bu haberin. Gayretler kararlılıkla sürecek. MGK'dan terörsüz Türkiye vurgusu. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandığı yayınlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşın bir kısır döngüye evrildiği belirtilen bildiride taraflara müzakerelere dönme ve ihtilafa son verme çağrısında bulunuldu. Detaylar 9. sayfada. Evet, devam edeceğiz haber turumuza. Eskişehir'e gidelim öncesinde. Uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı hattımızda. Serkan Bey, günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Meyhan Hanım. Günaydınlar dilerim.
0: Neler söyleyeceksiniz efendim Eskişehir ve çevresi için?
2: Bölgemizde hava parçalı ve çok mutlu olacak. İlk saatlerde, yani şu saatlerden Eskişehir'in batı kesimlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. Öğlen ve akşam saatlerinde ise Bursa merkez ve kuzey kesimleri, Bilecik merkez ve batı kesimlerinde yine aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarlar ise kuzeyli yönlerden, orta kuvvetten. Bursa ilinin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönünden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Bir de Marmara Denizi'nde fırtına uyarımız var. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde yaklaşık 50 ila 75 km saat hızla esmesi bekleniyor. Denizde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasında fayda var. İl merkezlerimize beklenen en yüksek sıcaklıklar Eskişehir ve Bilecik'te 18, Bursa'da 21, Kütahya'da ise 16 derece. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: İyi günler, iyi yayınlar efendim.
0: Evet, Eskişehir ve çevresi için de tahminleri aldık. Uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı hattımızdaydı. Devam edelim Milliyet gazetesinden haberlere. İhmal varsa DDK bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizine giden süreci aydınlatmak amacıyla Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Böylece 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren kriz çift koldan araştırılacak. Başsavcılığın soruşturması sürerken Devlet Denetleme Kurulu da sermaye piyasaları ile ilgili kamu ve kamu kurum ve kuruluşlarının krizde ihmal olup olmadığını denetleyecek. Yasama yılı bugün başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1,5 aylık aranın ardından bugün yeni yasama yılına başlayacak. Saat 14'te özel gündemle toplanacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Yeni yasama yılında terörsüz Türkiye sürecinden

0: akşamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
0: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde çok bulutlu, aralıklı ve lokal olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 19 derece, Artvin 15 derece. Giresun 18 derece, Gümüşhane 15 derece ve Rize 19 derece civarında olmasını bekliyoruz. Yağışlarımızın cuma, cumartesi ve pazar günü bölgemiz genelinde aralıklı ve lokal olarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Pazartesi günü, yeni haftaya başlayacağımız pazartesi günü ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olmasını bekliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun, iyi günler.
1: Uzmanımız Sayın İlter İşçi Trabzon ve çevresinden en güncel hava durumunu aktardı. Evet, son haberimiz, fonda en ciddi takibi yapacağız diyor gazete. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon kriziyle ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun başkanı, Borsa İstanbul'un başkan vekili, o mu adaleti sağlayacak? Mecliste sözde komisyon kurulacak. Fatma Hanım'ın saz arkadaşları komisyonda çoğunluk olacak. Kurda kuzuyu emanet edip oradan adalet çıkaracaksınız. Suçüstü yakalandınız dedi. Demiş gazetede bu haberin detayları 9. sayfada. Evet, böylelikle Milliyet gazetesinden haberleri de sizlerle buluşturmuş olduk. Güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri sizlere aktaracağız.

0: Değerli dinleyenler, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Hürriyet'ten haberleri sizlere aktaralım. 1000 kat artışı o başkana sorduk. Fon soruşturmasını yürüten savcılık eski SPK başkanı Gönül'ü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gönül ifadeye gitmeden önce Hürriyet'in bir hissedeki 1000 kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi sorusuna yanıt verdi. İbrahim Ömer Gönül 2022-2026 arasında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nı yapmıştı. Gönül fonların yaptığı manipülasyonları neden fark etmedikleri sorusunu yanıtlarken, halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır ifadesini kullandı. Kendi dönemlerinde gereken denetimleri yaptıklarını iddia eden eski SPK Başkanı Gönül, adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı. Bültenlere de geçti dedi. Gönül'ün bu savunmasına rağmen fonların 455 bin vatandaşı mağdur etmesinin neden engellenemediği sorusu yanıt bulmadı. Detaylar 5. sayfada. Evet, Kayseri'ye gidelim şimdi. Uzmanımız Sayın Serkan Demirkan hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza Serkan Bey.
1: Günaydın, hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Teşekkürler. Bugün akşama kadar bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçmesini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetle esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklediğimiz bugünün en yüksek sıcaklıkları da şöyle olacak. Kayseri 20, Kırşehir 18, Nevşehir 16, Sivas 17 ve Yozgat 14 derece. Bugün akşama kadar bölgemize ait tahminlerimiz bu şekildedir. İyi günler, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de.
1: Teşekkürler.
0: Evet, sıfır noktasından geleceğe yolculuk, havacılık, uzay ve teknoloji festivali bu kez Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da kepenk açtı. 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Detaylar 10. sayfada. Evet, Erzurum'a gidelim şimdi. Uzmanımız Sayın Aslı Alkanat hattımızda. Günaydın Aslı Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Nihan Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
2: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum 13, Erzincan 17, Ardahan ve Bayburt 14 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, mutlu günler diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, son bağlantımızı da gerçekleştirdik. Son bir haberi paylaşalım. Fas'ın ilk kadın başbakanı olacak. Fas'ta seçimleri kazanan Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin liderlerinden Fatima Ez-Zahra El-Mansuri'ye hükümeti kurma görevi verildi. Detaylar 14. sayfada. Evet, bu haberle birlikte programımızı noktalamış olduk. Bu saati ve programımızı güzel bir şarkıyla kapatacağız. Saat başı raporlarımızla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bir başka Basında Gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, ilgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda işgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır ifadelerini kullandı. Yapılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve 3 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Sinop'un Yalıköy'ü açıklarında iki polis memurunun bulunduğu tekne alabora oldu. Kıyıya çıkarılan polis memuru OG'ye hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken kayıp polis Neşe'yi arama çalışmaları devam ediyor. Basket ve spor. Basketbolda temsilcimiz Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri finalinde konuk olduğu İspanya ekibi Spar Girona'yı 81-69 yenerek adını gruplara yazdırdı. Emlak Konut, Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ardından Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek 3. takım olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ 2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Dünya'da saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 29 derece. Mersin Yenişehir ve Antalya Alanya'da 28, Mersin Anamur, Antalya Finike ve Muğla Fethiye'de 27, Antalya Kaş'ta 26, Muğla Bodrum, Muğla Datça ve Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 24 derece. Rize, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak Pasaport Menderek Feneri ve Giresun'da 23, Samsun Atakum, Aydın Kuşadası'nda 22, Trabzon Ortahisar Havalimanı, İzmir Dikili, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Kastamonu İnebolu, Sinop ve Van Tuşba Liman'da 21, Tekirdağ Süleymanpaşa, Bitlis Tatvan Liman, Bartın Güney Menderek Feneri, Ordu Altınordu, Düzce Akçakoca, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 20, Kastamonu Cide Kuzey Menderek Feneri'nde 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 11.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece. Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 3, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, ilgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda işgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır ifadelerini kullandı. Yapılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve 3 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Sinop'un Yalıköy'ü açıklarında iki polis memurunun bulunduğu tekne alabora oldu. Kıyıya çıkarılan polis memuru OG'ye hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken kayıp polis NŞ'yi arama çalışmaları devam ediyor. Ve spor, basketbolda temsilcimiz Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri finalinde konuk olduğu İspanya ekibi Spar Girona'yı 81-69 yenerek adını gruplara yazdırdı. Emlak Konut, Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ardından Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek 3. takım olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ 2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en yüksek 20 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Belgrad ve Berlin parçalı bulutlu 23. Helsinki parçalı bulutlu 13. Kiev parçalı bulutlu 18. Kopenhag çok bulutlu 18. Londra çok bulutlu 22. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 30. Moskova parçalı bulutlu 13. Paris çok bulutlu 21. Priştine parçalı bulutlu 20. Roma parçalı bulutlu 26, Saraybosna parçalı bulutlu 20, Sofya parçalı bulutlu 18, Tiran parçalı bulutlu 27, Varşova parçalı bulutlu 19, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu en yüksek 26 derece. Aşgabat parçalı bulutlu 24, Astana sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 38, Bakü çok bulutlu 26, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 37, Medine az bulutlu ve açık 40, Mekke az bulutlu ve açık 38, Riyad az bulutlu ve açık 40, Şam çok bulutlu 28, Tahran parçalı bulutlu 29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Tokyo parçalı bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35, Kahire parçalı bulutlu 30, Melbourne sağanak yağışlı 19, Montreal çok bulutlu 20, New York çok bulutlu 25, Sydney parçalı bulutlu 28, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en yüksek 20, Frankfurt kuvvetli sağanak yağışlı 20, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali çok bulutlu 19, Köln kuvvetli sağanak yağışlı 20, Komrat parçalı bulutlu 20, Köstence çok bulutlu 20, Münih çok bulutlu 24, Podgorica parçalı bulutlu 26, Selanik parçalı bulutlu 24, Şumlu çok bulutlu 20, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 20, Zenitsa parçalı bulutlu 22, Gazi Mogosa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Güney Suhan Düzü Yaylası'nda metrekareye düşen toplam yağış miktarı 61 kilogram. Konya Bozkır Sorkun Yaylası'nda 57. Muğla Fethiye Değirmenbaşı Ekip Orman Deposu'nda 52. Giresun Çanakçı'da 51. Antalya Kaş Ortabağ Mevkii'nde 49. Denizli Pamukkale Bağbaşı'nda 41. Afyonkarahisar Sandıklı Çukurca Köyü'nde 40 kilogram. Adana Yumurtalık'ta metrekareye düşen toplam yağış miktarı 35 kilogram. Samsun Salıpazarı Düzdağ Yaylaköy'de 30. Manisa Sarıgöl ve Trabzon Köprübaşı Beşköy'de 28. Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 27. Bursa Osman Gazi Sarıalan'da 24. Isparta Yalvaç Yarıkkaya Köyü ve Batman Gerdüş'te 23. Mersin Aydıncık'ta 22. Siirt Şirvan Doğruca Köyü. Artvin Borçka Can Kurtaran Geçidi, Gümüşhane Kelkit Karacaören Köyü, Aydın Efeler ve Ordu Kabadüz Yokuştepe Beldesi'nde 21 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
2: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın batısıyla Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Antalya'nın batısıyla Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 12.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların 40'lar 50 çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece. Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer El Hatib, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. İzmir'in Torbalı ilçesinde Subaşı mahallesindeki bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek açıklamasında soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu, fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı 2026'da iki ülkenin savunma kapasitelerini güçlendirecek sözleşmelere imza atıldığını belirtti. Görgün, toplam değeri 500 milyon dolara aşan bu anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. 14 tane Hürkuş 2 uçağımız Azerbaycan'ımıza teslim edilecek açıklamasında bulundu. Ve spor, amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufresne stadında Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

gönüllerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Güneydoğu Anadolu'dan bir ninni ile başlıyoruz programımıza. Aynur Doğan'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Selahattin Sarıkaya'dan derlemiş. Aktaş diye belediğim, tülbendime doladığım, Tanrı'dan dilek dilediğim, Mevlam şu taşa bir can ver. Aktaş.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Tülin Berbergil'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Ahmet Günday, Mihrican Uğraş'tan alıp Aydın'dan repertuara kazandırmış. Eğil kavağım eğil, bu kavak bizim değil. Yar üstüme yar sevmiş, sırça parmağım değil.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı yöre ekibinden alınan bir türkü alıyor. Muzaffer Sarı Sözen tarafından İzmir Ödemişler repertuara kazandırılan bu türküyü Hale Gür'den dinliyoruz. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı gözümün yaşı, Çakırcalı'yı vurdular akşama karşı. Uyan anam, uyan, gör neler oldu, Karıncalı Dağ'ın başı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Fatma Topçu'dan Sivas'tan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Sırrı Sarı Sözen'den derlemiş. İzmir'in içinde al yeşil bayrak. Bir yanın bal olmuş, bir yanın kaymak. Dünyada olur mu hiç yer?

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dinlenen programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Refik Başaran'la Abanoslu Selahattin'den alıp Nevşehir Ürgüp'ten repertuara kazandırmış. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratın acemi konağı tutmaz. Oğlun çok küçük yerini tutmaz. Cemalım, Cemalım, algın Cemalım. Alkanlar içinde kaldın Cemalım.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken bir türkü de Aysun Gültekin'den dinleyeceğiz. Bu türküyü Saadettin Gürhan Ali İhsan Erdoğan'dan alıp Çorum Alaca'dan repertuara kazandırmış. Halimi arz ettim dağlara taşa, dedin götürmüyor bu gam yükünü. Alaca Ovası Çorum iline, dedin götürmüyor bu gam yükünü.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dinlen programımızda şimdi de Hediye Hüseyin'den Ankara'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Zekeriya Bozdağ repertuara kazandırmış. Ayaş yollarından açtım da geldim. Boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Güzeller içinden seçtim de geldim. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dinlenen programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Bircan Pullukçuoğlu. Sanatçının sesinden Rüstem Avcı'nın Rumeli Eski Cuma'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Sevdiğim küçük yaşta, derdinden oldum hasta. Eğer anam vermezse beni babamdan iste. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın batısıyla Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Antalya'nın batısıyla Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece. Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ 2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en yüksek 20 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Belgrad ve Berlin parçalı bulutlu 23. Helsinki parçalı bulutlu 13. Kiev parçalı bulutlu 18. Kopenhag çok bulutlu 18. Londra çok bulutlu 22. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 30. Moskova parçalı bulutlu 13. Paris çok bulutlu 21. Priştine parçalı bulutlu 20. Roma parçalı bulutlu 26, Saraybosna parçalı bulutlu 20, Sofya parçalı bulutlu 18, Tiran parçalı bulutlu 27, Varşova parçalı bulutlu 19, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu en yüksek 26 derece. Aşgabat parçalı bulutlu 24, Astana sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 38, Bakü çok bulutlu 26, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 37, Medine az bulutlu ve açık 40, Mekke az bulutlu ve açık 38, Riyad az bulutlu ve açık 40, Şam çok bulutlu 28, Tahran parçalı bulutlu 29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Tokyo parçalı bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35, Kahire parçalı bulutlu 30, Melbourne sağanak yağışlı 19, Montreal çok bulutlu 20, New York çok bulutlu 25, Sydney parçalı bulutlu 28, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en yüksek 20, Frankfurt kuvvetli sağanak yağışlı 20, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali çok bulutlu 19, Köln kuvvetli sağanak yağışlı 20, Komrat parçalı bulutlu 20, Köstence çok bulutlu 20, Münih çok bulutlu 24, Podgorica parçalı bulutlu 26, Selanik parçalı bulutlu 24, Şumlu çok bulutlu 20, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 20, Zenitsa parçalı bulutlu 22, Gazi Magosa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

güler. Biri tanımadın ve sen gibi bakan

0: Mama Sonadin.
1: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 3, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın Dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Sözcü Aktürk, İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlara ilişkin olarak İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz, dedi. İsrail'in 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarının ise insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürdüğünü belirten Aktürk, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında caydırıcı tedbirler alma çağrısında bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonda yer alan Ömer El Hatip, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Alınan kararlar kapsamında bu ek tasfiye usulü para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacak ve ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacak. Katılma payı iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak. Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunu arama çalışmalarına havadan, karadan, denizden ve su altından devam ediliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre kayıp polisi arama tarama çalışmaları bir helikopter ve bir insanlı keşif uçağı desteğiyle çok sayıda dalgıç, sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekibi tarafından yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridinde sürdürülüyor. Dün akşam Yalıkabak köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Denizde kaybolan Şen için arama çalışması başlatılmıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74.040'a, yaralı sayısının 175.168'e yükseldiği kaydedildi. Ve spor temsilcimiz Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam deplasmanda Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız'la karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka Sey Sport ekranından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 29 derece. Mersin Yenişehir ve Antalya Alanya'da 28, Mersin Anamur, Antalya Finike ve Muğla Fethiye'de 27, Antalya Kaş'ta 26, Muğla Bodrum, Muğla Datça ve Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 24 derece. Rize, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Giresun'da 23, Samsun Atakum, Aydın Kuşadası'nda 22, Trabzon Ortahisar Havalimanı, İzmir Dikili, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Kastamonu İnebolu, Sinop ve Van Tuşba Liman'da 21, Tekirdağ Süleymanpaşa, Bitlis Tatvan Liman, Bartın Güney Menderek Feneri, Ordu Altınordu, Düzce Akçakoca, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 20, Kastamonu Cide Kuzey Menderek Feneri'nde 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
3: Farkındayım.
4: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
4: Koruyorum.
5: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
7: Çünkü çevre benim.
2: Hadi sen de çevre.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın batısıyla Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Antalya'nın batısıyla Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Sözcü Aktürk, İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlara ilişkin olarak İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz, dedi. İsrail'in 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarının ise insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürdüğünü belirten Aktürk, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında caydırıcı tedbirler alma çağrısında bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kırmızı bültenle aranan Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonda yer alan Ömer El Hatip, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Alınan kararlar kapsamında bu ek tasfiye usulü para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacak ve ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacak. Katılma payı iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak. Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunu arama çalışmalarına havadan, karadan, denizden ve su altından devam ediliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre kayıp polisi arama tarama çalışmaları bir helikopter ve bir insanlı keşif uçağı desteğiyle çok sayıda dalgıç, sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekibi tarafından yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridinde sürdürülüyor. Dün akşam Yalıkabak köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen'le Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Denizde kaybolan Şen için arama çalışması başlatılmıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74.040'a, yaralı sayısının 175.168'e yükseldiği kaydedildi. Ve spor temsilcimiz Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam deplasmanda Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız'la karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka Sport ekranından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 13, Berlin parça bulutlu 15, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev parça bulutlu 9, Kopenhag çok bulutlu 12, Londra çok bulutlu 13, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova parça bulutlu 8, Paris çok bulutlu 14, Priştine parça bulutlu 6, Roma parça bulutlu 16, Saraybosna parça bulutlu 6, Sofya parça bulutlu 7, Tiran parça bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 7, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih sağanak yağışlı 15 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu 16 derece, Aşgabat parça bulutlu 13, Astana sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü çok bulutlu 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam çok bulutlu 15, Tahran parça bulutlu 19, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 22 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal çok bulutlu 14, New York çok bulutlu 18, Sydney parça bulutlu 17 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 9 derece, Frankfurt kuvvetli sağanak yağışlı 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali çok bulutlu 12, Köln kuvvetli sağanak yağışlı 17, Komrat parça bulutlu 9, Köstence çok bulutlu 13, Münih çok bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 13, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu çok bulutlu 10, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 9, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
5: Burası Meteoroloji'nin sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Uçuk, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 6 ila 8, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Öğle saatlerinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Periyot boyunca güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Göçükte diğer işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Sözcü Aktürk, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Aktürk, bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise biri terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.706 olmuş. Engellenen 1.149 şahısla birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52.487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir açıklamasında bulundu. Fonun soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 51 düzensiz göçmenle göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Şüpheliler hakkında ise idari işlemler sürüyor. Avrupa Birliği Candy Crush Saga, Minecraft ve Clash of Clans gibi oyunlarda sanal paralarla yapılan satın alımların tüketici haklarına uygunluğunu incelemek üzere 9 oyun şirketi hakkında soruşturma başlattı. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ulusal Tüketici Koruma Makamlarından oluşan Tüketicinin Korunması İşbirliği Ağı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuklar gibi hassas tüketici gruplarının zararlı uygulamalardan korunmasına yönelik önlemler de değerlendirilecek. Ve spor, Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bu akşam sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımıyla karşı karşıya gelecek. Para Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, DSİ2 Köprüsü İzmir istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Atmosferden haber var programımızla radyolarınızdayız. Saatlerimiz 16.19'u gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 18'i gösterene dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanacağız programımızda. Uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor size. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Yayın akışımızdan bahsedelim. Programımızın birinci bölümünde Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimize bağlanarak son hava tahminlerini alacağız. İkinci bölümümüzde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bölgelerimize de bağlanarak son değerlendirmeleri alacağız. 17 haberlerinden sonraki programımızın ikinci bölümünde ilk bağlantımızın ardından tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşacağız. Her programda olduğu gibi ikinci bölümde Ankaralı ve İstanbul'u dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Tabii ki birbirinden güzel şarkılarla da sevgili teknik yönetmenimizin seçeceği birbirinden güzel şarkılarla da radyolarımıza konuk olacağız programımızda. Bir kez daha güzel bir akşam diliyor. Elazığ ve çevresi için sözü uzmanımıza bırakıyoruz. İyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Son değerlendirmeleriniz neler? Berivan Hanım, aktarırsanız seviniriz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarların ise güneyli yönlerden orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 12-20, Malatya'da 12-19, Tunceli'de 11-22, Bingöl'de 12-18, Adıyaman'da ise 15-23 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadardır. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Berivan Hanım. İyi akşamlar. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Programımızın ilk bağlantısı oldu. Tarihin tozlu sayfalarına gidelim. Bakalım hangi önemli olaylar yaşanmış. Bugün 1 Ekim 2026 tarihte bugün 1795'te Fransa Belçika'daki Habsburg egemenliğine son vererek bu ülkeyi fethetti. 1827'de Ivan Paskeviç komutasındaki Rus ordusu Erivan'a girdi ve Ermenistan'daki 1000 yıllık Müslüman yönetime son verdi. 1869'da dünyada ilk kartpostal Avusturya da basıldı. 1880'de ilk elektrikli ampul fabrikası Amerikalı mucit ve iş adamı Thomas Edison tarafından açıldı. 1887'de Birleşik Krallık Beluçistan'ı işgal etti. 1891'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Stanford Üniversitesi kuruldu. 1898'de Çar 2. Nikolay Yahudilerin büyük Rus şehirlerinin dışına çıkarılmasını emretti. 1905'te Galatasaray Spor Kulübü kuruldu. 1918'de İngiliz istihbarat subayı T.E. Lawrence yönetimindeki Arap güçleri Şam'ı ele geçirdi. 1928'de Sovyetler Birliği ilk 5 yıllık kalkınma planını açıkladı. 1936'da General Franco İspanya Milliyetçi Hükümeti'nin başına geçti. 1939'da yaklaşık bir ay süren kuşatmanın ardından Nazi güçleri Varşova'ya girdi. 1940'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk otobanı sayılan Pensilvanya paralı otoyolu trafiğe açıldı. 1940'ta en çok görelilik kuramını geliştirmesiyle tanınan Almanya doğumlu teorik fizikçi ve bilim adamı Albert Einstein Amerikan vatandaşı oldu. 1942'de Türkiye'de Bakanlar Kurulu eğlence yerlerinin saat 22'de kapatılması kararını aldı. 1946'da Nazi yetkililerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemesi sona erdi ve hükümler açıklandı. 1949'da Ankara Devlet Tiyatrosu kuruldu. Küçük tiyatro ve büyük tiyatro sahneleri açıldı. 1949'da Mao Zedong önderliğinde Çin'in kuruluşu ilan edildi. İlk başkan Mao seçildi. 1950'de şair Ali Faik Ozan Soy vefat etti. 1951'de Türkiye'de Hava Harp Okulu açıldı. 1952'de Amerikalı askerler Güney Kore'de gösteri yapan esir Çinlilere ateş açtı. 52 kişi öldü, 140 kişi de yaralandı. 1952'de Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu. 1956'da yazar Eflatun Cem Güney Andersen Masal Ödülünü kazandı. 1958'de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA kuruldu. 1960'da Kıbrıs Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. 1960'da Nijerya bağımsızlığını ilan etti. 1963'te Cezayir Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella ülkede Fransızlara ait tüm toprakların kamulaştırılması emrini verdi. 1972'de boksör Cemal Kamacı 63,5 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. 1977'de Brezilyalı futbolcu Yıldız Pele futbolu bıraktı. 1978'de Tuvalu Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1985'te İsrail güçlerinin Tunus'taki Filistin Kurtuluş Örgütü bürolarına düzenlediği hava saldırısında 68 kişi yaşamını yitirdi. 1988'de Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği Devlet Başkanlığını üstlendi. 1992'de Bitlis'in merkeze bağlı Ceviz Dalı köyüne saldıran PKK'lı militanlar 10'u çocuk, 14'ü köy korucusu 37 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi de yaraladı. 1992'de kadınların da harp okullarına alınmasına ilişkin yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1995'te Afyon-Dinar'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 90 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı. 1998'de Türk devlet yetkilileri, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, ardından Başbakan Mesut Yılmaz ve son olarak da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle Suriye'ye sert uyarılarda bulundu. 1999'da 2. Çeçen Savaşı başladı. Rusya 1997'de imzalanan barış anlaşmasını ihlal ederek Çeçenistan'ı yeniden işgal etti. 2008'de müzisyen, besteci ve Ezgi'nin Günlüğü topluluğu eski gitaristi Tanju Duru, 2012'de müzisyen, besteci ve oyuncu Samanyolu şarkısının sahibi Berkant Akgürgen vefat etti. 2016'da eski milli futbolcu Erol Keskin yaşamını yitirdi. 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas Strip'teki Road 91 Harvest Country Müzik Festivali'nde kitlesel silahlı saldırı meydana geldi. Saldırganın Nevada'da yaşayan 64 yaşındaki Stephen Paddock olduğu belirlendi. Saldırgan olay yerinde intihar etmiş olarak bulundu. Saldırı 60 ölüm ve 867 yaralanmayla Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ölümcül kitlesel silahlı saldırısı oldu. 2019'da tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 2021'de oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner ve 2024'te gazeteci ve yazar Güneri Civaoğlu vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Van ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Mert Aslan hattımızda. Efendim merhaba.
2: Merhaba Nurşah Hanım.
0: Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Van ve çevresi için söz sizde.
2: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması tahmin edilmektedir. Yağışların bu gece saatlerine kadar Bitlis çevrelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvetli, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi, Van göğünde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerimizde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Bitlis'te 8, Van'da 9, Muş'ta 11 ve Hakkari'de 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yağışların bu gece saatlerine kadar Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmanızda.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Van ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Van'dan Karadeniz bölgesine gidelim. Samsun ve çevresi için son değerlendirmeleri Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan Sayın Evren Bakılan'dan alacağız. İyi akşamlar Evren Bey.
3: Merhaba, iyi yayınlar Nuşe Hanım.
0: Merhaba. Son tahminler neler, bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
3: Tabii aktaralım. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Tabii kuvvetli yağış alanları var. Kastamonu ve Sinop'ta yarın özellikle kuvvetli yağış bekliyoruz. Kıyılarda ise rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek Nuşe Hanım. Takip etmelerinde fayda var denizcilerimizin, özellikle raporlarımızı. Bu gece beklediğimiz en düşük hava sıcaklığı Samsun'da 15 derece olacak. Yarın 21 dereceye kadar yükselecek. Sinop'ta yine yağışın etkisiyle birlikte rüzgar zaman zaman kuvvetli olabilir. 14 derece beklediğimiz en düşük hava sıcaklığı yarın 21 dereceye kadar yükselecek. Çorum'a baktığımızda Çorum'da yine sıcaklık 17 dereceye kadar çıkıyor yarın. Gece ise 8 dereceye kadar düşecek. Bir diğer ilimiz Kastamonu'ya baktığımızda 5 derece beklediğimiz en düşük hava sıcaklığı, en yüksek hava sıcaklığı ise 17 derece olacak. Ordu'da beklediğimiz en düşük hava sıcaklığı 15, yarın 19 dereceye kadar yükselecek Ordu'da hava sıcaklığı. Tokat'a baktığımızda Tokat'ta da 11 derece beklenen en düşük hava sıcaklığı, yarın 16 dereceye kadar yükselecek Tokat'ta da sıcaklık. Son olarak Amasya'ya baktığımızda 11 derece gece sıcaklığı, gündüz sıcaklığı ise 19 derece olacak. Mevsim ortalamaları, yer yer ortalamanın altında bir sıcaklık göreceğiz diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte çalışmalarınızda.
3: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın Evren Bakılan aktardı bizlere. Programımızın ilk şarkısında eskitilmiş yaz radyolarınızda. Mecburum.

0: En Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesinde atmosferden haber var programımızda. Sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, son hava tahminlerini almak için İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanımız Sayın Ahmet Işık'tan alacağız bilgileri. İyi akşamlar efendim.
1: Merhaba, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Hoş.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul ve çevresi için son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
1: Parçalı, çok bulutlu. Bölge genel olarak sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı. Yağışların yarın 02.10 Cuma günü için, gecenin ilk saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı kesimleriyle Tekirdağ'ın doğu ilçeleri, sabah saatinden itibaren ise İstanbul ve Kocaeli'nin batı ilçeleri bir kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu Poyraz yönlerinden zaman zaman kuvvetli 40-60 km/s, yer yer fırtına 50-70 km/s etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağış uyarımız var. Yağışların Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin batı ilçeleri aralıklı olarak yer yer kuvvet olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir olmalıdır. Yine kuvvetli rüzgar uyarımız var. Rüzgarın kuzey ve kuzeyde ve Poyraz yönlerinden zaman zaman kuvvetli 40-60 km/s, yer yer kısa süreli fırtına 70 km/s olarak etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olmalıdır. İstanbul 14-19, Edirne 13-22, Kırklareli 11-19, Tekirdağ 14-20, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Yalova 14-20. İstanbul bölgeden aktaracaklar bu kadar. Yayınlarını Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ahmet Bey. İyi akşamlar efendim. İstanbul ve çevresi için son değerlendirmelerden sonra bir şarkıyla Yaşlı Amca radyolarınızda olacak, Nilüfer.

0: yaşlı amcadan dinledik. Nilüfer radyolarınızdaydı. Eskişehir'e gidiyoruz. Atmosferden haber var programımızda. Uzmanlarımızdan Sayın Serkan Kantarcı'dan alacağız bu bölge için son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Son değerlendirmeler neler? Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa için sözü size bırakalım.
1: Bölgemizde hava genellikle parçalı, çok bulutlu olacak. Bu akşam saatlerinde Bursa'nın Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçeleri çevresinde, yarın ise Bursa il geneliyle Bilecik ilinin batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok. Rüzgarlar kuzeyli yönlerden genellikle orta kuvvetli esecek. Bursa ilinin kuzeybatı kesimlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. Ve bir de Marmara Denizi'nde fırtına uyarımız var. Marmara Denizi'nde rüzgarın bu gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yarın öğle saatlerinden itibaren ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde yaklaşık 50 ila 75 kilometre hızla esmesini bekliyoruz. Bu yüzden deniz ulaşımında aksamlar, mağlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemli. İl merkezlerimizde bu gece beklenen düşük sıcaklıklar ve yarın için tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar Eskişehir'de 8'e 17, Bursa'da 12'ye 20, Kütahya'da 7'ye 15 ve Bilecik'te 9'a 18 derecedir. Bizim aktaracaklarımız şimdi bu kadar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Sağ olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalınız. Eskişehir ve çevresi için son değerlendirmeler böyleydi. Eski bando söylüyor şimdi. Biz rengarenginiz. Müzik.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber var programımızda. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın İbrahim Akan hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Son tahminler neler, bölgeniz için aktarırsanız bizlere seviniriz İbrahim Bey.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey kesimleri ile Aksaray hariç aralıklı ve yerel olmak üzere sağanakla gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 12, en yüksek 17, Aksaray'da en düşük 11, en yüksek 17, Karaman'da en düşük 11, en yüksek 18 ve Niğde'de en düşük 9, en yüksek 17 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmemiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Konya ve çevresi için değerlendirmeleri aldık. Yaşayamam bu benle diyor şarkısında şimdi Madrigal.

0: Madrigal'den dinledik bir şarkı. Diyarbakır'a gidiyoruz. Atmosferden haber var programımızda. Uzmanımız Sayın Recep Oğur'dan alacağız bu bölge için son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri paylaşmanızı rica ediyoruz sizden.
1: Tabii, aktarıyorum hemen. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların bugün gece saatlerinden sabah saatleri aralığında Şanlıurfa çevrelerinde, ilerleyen saatlerde Batman, Siirt, Diyarbakır çevrelerine doğru, yani bölgemizin batısından başlayıp Şanlıurfa'dan başlayıp devamında Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak etkisi altına almasını bekliyoruz. Gün içerisinde Şanlıurfa çevrelerinde çok fazla bir beklentimiz yok ama bugün gece ve sabah saatlerine karşı Şanlıurfa, ilerleyen saatlerde Diyarbakır, Batman, Mardin, gün içerisindeki yağış geçişleri bu şekilde. Genel olarak hafif yağış şeklinde bekliyoruz ama bahar yağışlarından kaynaklı yerel küme yağışlar var. Onlar bir hafif bir yerel küçük çaplı dolu yağışları yapabilir. Genel olarak ama bölgemizde hafif gök gürültülü yağış var diyoruz. Hava sıcaklıkları yarın bugüne göre önemli bir değişiklik göstermeyecek. Bugün 20-23 seviyelerinde devam eden sıcaklıkların yarın da devam etmesini bekliyoruz. Yani şu an mevsim normallerinin yaklaşık bir 3-4 derece, 5 derece altında seyrediyor hava sıcaklıkları. Yarın da bu serin havanın devam etmesini bekliyoruz. Rüzgarlara gelecek olursak yarın kuvvetli bir rüzgar beklentimiz yok. Genellikle güneybatılı yönlerden hafif, öğle saatlerinde yağış zamanında orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın gün içerisinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ilimizde en düşük 13, en yüksek 21 derece olmasını bekliyoruz. Yarın Şanlıurfa'da beklediğimiz değerler ise 16'ya 25, Mardin'de 14'e 22, Batman'da 12'ye 23, Siirt'te 14'e 23, Şırnak'ta ise en düşük 15, en yüksek 22 derece bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Recep Bey. İyi akşamlar. Son tahminleri aldık Diyarbakır ve çevresi için. Bakalım Kayseri ve çevresi için de değerlendirmeler neler? Bilgileri uzmanımız Sayın Serkan Demirkan şimdi bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar diliyoruz.
0: Son tahminleri rica ediyoruz bölgeniz için Serkan Bey.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yarın akşama kadar bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu. Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklediğimiz bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Kayseri 9-18, Kırşehir 9-16, Nevşehir 8-14, Sivas 8-15 ve Yozgat 6-13 derece. Yarın akşama kadar tahminlerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Serkan Bey. İyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Serkan Demirkan'dan aldık son hava tahminlerini. Böylelikle bu bağlantıyla birlikte Atmosferden Haber Var programımızın da birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Sevda Tekin'den dinleyeceğiz. Bora Kibil'in düzenlemesiyle Cevapsız Sorular radyolarınızda olacak. Saat başı haberlerinizin ardından Atmosferden Haber Var programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece. Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Göçükte diğer işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Sözcü Aktürk, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Aktürk, bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise biri terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.706 olmuş. Engellenen 1149 şahısla birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52.487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir açıklamasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 51 düzensiz göçmenle göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Şüpheliler hakkında ise idari işlemler sürüyor. Avrupa Birliği Candy Crush Saga, Minecraft ve Clash of Clans gibi oyunlarda sanal paralarla yapılan satın alımların tüketici haklarına uygunluğunu incelemek üzere 9 oyun şirketi hakkında soruşturma başlattı. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ulusal Tüketici Koruma Makamlarından oluşan Tüketicinin Korunması İşbirliği Ağı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuklar gibi hassas tüketici gruplarının zararlı uygulamalardan korunmasına yönelik önlemler de değerlendirilecek. V-Spor Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bu akşam sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımıyla karşı karşıya gelecek. Para Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret alameti ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın batısıyla Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Antalya'nın batısıyla Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, atmosferden haber var programımızda. Sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. 17 haberlerinden sonra programımızın ikinci bölümünde de bölgelerimize bağlanarak son hava tahminlerini alacağız. Bu bölümde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bölgelerimizle telefon bağlantıları gerçekleştireceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim, güzel bir akşam diliyoruz. Programımızın bu bölümünde ilk bağlantımızı Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapacağız. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz
1: tabii
0: için.
1: Ki. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin hazırlamış olduğu akşam hava tahmin raporu şu şekildedir. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemekle beraber rüzgar ise gece saatlerinde genellikle kuzeyli, gündüz saatlerinde ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli. Yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmekte. Bu duruma bağlı olarak il merkezlerimizdeki en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacak. Adana 17-25, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 15-23, Osmaniye 16-27, Gaziantep 14-23, Kilis 16-24 ve son olarak Hatay ise en düşük 16, en yüksek 24 derece olacaktır. Bölgeden aktarabileceklerim şimdilik bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Aşkın Bey.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Aşkın Gündoğdu paylaştı son hava tahminlerini Adana ve çevresi için. Adana'dan İstanbul'a gidiyoruz. Bakalım trafikte durum nasıl? Yoğunluk var İstanbul'da. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Anadolu'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yoğunluk var. Her iki yönde yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğunluk görünmüyor sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul'da Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi basın ekspres yolu, Cevizli'den 2 Telli Kavşağı'na kadar 1 saat 20 dakikada gidilebiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu, Bağdat Caddesi, Ziverbey'den Maltepe'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidilebiliyor. TEM'de yoğunluk var, Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca İşeleri kadar 35 dakikada kat ediliyor güzergah. Yine TEM'de Bahçeşehir'den Masko'ya kadar yolculuk süresi yaklaşık 50 dakika. Kennedy Caddesi sahil yolu, Rauf Orbay Caddesi, Kennedy Caddesi'nde Yeşilköy Caddesi, Kazlıçeşme'den Florya Sosyal Tesislerine kadar 1 saat 25 dakikada gidilebiliyor. 8,5 kilometrelik mesafe saatte 5-6 kilometre hızla kat ediliyor bu güzergahta. Trafik neredeyse durma noktasına gelmiş. TEM'de Kavacık Kavşağı'ndan Çakmak Köprüsü'ne kadar yarım saat yolculuk süresi. TEM'de Metris'ten Masko'ya kadar 45 dakikada kat ediliyor güzergah. General Ali Rıza Gürcan Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Esenler Caddesi, Otogar Bağlantı Yolu, Cevizli Bağ'dan Ulaştırma Kavşağı'na kadar yaklaşık 50 dakika yolculuk süresi. TEM'de Balta Limanı Bağlantı Yolu'ndan Hastal'a kadar, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Fener Yolu'na kadar yarım saatte gidiliyor. Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Çırağan Caddesi, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 40 dakikada gidilebiliyor. TEM'de Sadabat 2 Viyadüğü'nden Balta Limanı Bağlantı Yolu'na kadar 25 dakikada kat ediliyor güzergah. E5'te Balmumcu katılımından Ok Meydanı'na kadar da 35 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte seyirler, iyi seyirler diliyoruz sizlere. Ankara ve çevresi için tahminleri son değerlendirmeleri almak üzere Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Bağlantımız hazır. Uzmanlarımızdan Oktay Öztürk'e kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar efendim. Sağ olun.
0: Bölgemiz için söz sizde Oktay Bey.
2: Ölgelerin parçalı ve çok bulutlu Tuzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışta geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normaller altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde yani 50 ile 75 kilometre saat civarında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Denizlerimizde yani Batı Karadeniz'e ait fırtına uyarısı bulunmakta. Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre saat civarında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın cumartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 7 derece, 17 derece, Çankırı 8'e 20, Kırıkkale 9'a 19, Bolu 7'ye 18, Zonguldak 13'e 19, Gülce 11'e 19, Bartın 9'a 21 ve Karabük 7 dereceye 18 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Oktay Bey.
2: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Manifest söylüyor şimdi zamansızlık.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Bölge bölge son hava tahminlerini almaya devam ediyoruz. Atmosferden Haber Var programımızda. Sırada Antalya ve çevresi var. Uzmanlarımızdan Sayın Mustafa Yıldız'dan alacağız değerlendirmeleri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Müslüman. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçtiği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu öğle saatleri sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Yağışların akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Merkezlerimize beklenen gecenin en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları Antalya 19'a 27, Muğla 11'e 23, Sparta 11'e 17, Burdur 11'e 18. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, Antalya körfezi kuzey ve doğu, öğle saatleri güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, hava parçalı, çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültüsü sağanak yağışlı geçecek, görüş yağış anında zayıf, aktaracaklarım bu kadar hoşlanalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz sizlere Mustafa Bey.
1: Sizlere de iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın. Antalya ve çevresi için son tahminlerden sonra Emre Fel bir şarkıyla radyolarınızda. Bir güldün.

0: sevgili dinleyenlerimiz, İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı'ya kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşah Hanım.
0: Son tahminler neler? Bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
1: Temiz genelinde parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimlerde aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları bölgemizin kuzey kesimlerinde 2 ile 4 derece civarında azalacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvetli, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Merkezler için yarın beklenen en yüksek sıcaklıkları ve hava durumları şöyle olacak. İzmir'de parçalı ve çok bulutlu, 25 derece. Çanakkale çok bulutlu, sağanak gökyüzlü, sağanak yağışlı. Özellikle Çanakkale'nin doğu kesimlerinde kuvvetli yağışlar olacağını belirteyim. 20 derece sıcaklık bekleniyor. Manisa parçalı ve çok bulutlu, 23 derece. Aydın parçalı bulutlu, 28 derece. Balıkesir parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökyüzlü, sağanak yağışlı. Balıkesir'in kuzey kesimlerinde Bandırma, Erzek, Marmara Adası civarlarında kuvvetli yağışların olması bekleniyor. 21 derece olması bekleniyor. Ege Denizi'nde yine parçalı çok bulutlu, sağanak gökyüzlü, sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Çanakkale, Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 bofor. Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeybattan, kuzey kesimleri kuzey ve kuzeydoğudan yine 6 ile 8 bofor kuvvetinde fırtınalı olmasını bekliyoruz. Bu akşam aktaracaklarımız bunlar. Sizlere yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Muzaffer Bey. İyi akşamlar. Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Sırada Trabzon ve çevresine dair değerlendirmeler var. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın İlter İşçi var. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bizlere Trabzon ve çevresi için?
2: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde çok bulutlu, aralıklı ve lokal olmak üzere sağanak ve gökyüzlü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyretmesini bekliyoruz. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 19'a 16, Rize 20'ye 16, Gümüşhane 15'e 9, Giresun 19'a 16 ve Artvin 15'e 12 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizdeki yağışların cumartesi, pazar ve pazartesi günü de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Aralıklı ve lokal geçişlerimiz önümüzdeki 3-4 gün boyunca devam etmesini bekliyoruz söylediğiniz gibi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size ekip arkadaşlarınızla.
2: İyi günler.
0: İyi akşamlar efendim. Trabzon ve çevresi için son tahminleri almış olduk. Evdeki saatten dinliyoruz şimdi. Dibi ne kadar?

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini almak üzere Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Hattımızın ucunda uzmanımız Sayın Aleyna Aymak var. İyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Merhaba, son hava tahminleri neler, bizlerle paylaşırsanız seviniriz Aleyna Hanım.
1: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış esnasında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 12-22, Kars 6-18, Ağrı ise 8'e 21 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Iğdır, Ağrı ve Kars için değerlendirmeleri aldık. 16. bölgemizi düzeltiyorum. Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz. Evet, 5. bölge bize de bağlanacağız. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Göktuğ Türk Yılmaz'dan alalım. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar, müşterim, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminler için söz sizde Göktuğ Bey.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. bölge müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge elinin parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Denizli'nin güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında ise gece sıcaklıklarında 2 ila 4 derece azalış beklenirken gündüz sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesini beklemekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar en düşük 8, en yüksek 16 derece. Denizli en düşük 13, en yüksek 22 derece. Uşak en düşük 8, en yüksek 18 derece olarak tahmin etmekteyiz. Güney için yapmış olduğumuz değerlendirme bu şekilde hocam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
2: Teşekkürler, yayınlar.
0: İyi akşamlar, hoşçakalınız. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Altın Gün söylüyor süpürgesi Yonca'dan.

0: en havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var programımızda. Sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Ankara dinleyen, Ankaralı başkentli dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım bakalım. Trafikte şu dakikalarda durum nasıl? Evet, çevre yollarından yoğunluk var. Konya yolu şehir merkezine kadar ve şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı görünüyor. Samsun yolu şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı. Eskişehir yolu da her iki yönde, yani hem şehir merkezine kadar hem de şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı Ankara'da. Evet, diğer yollarda ise İncek Bulvarı, Turan Güneş Bulvarı, TET Koleji Sapağı'ndan Turan Güneş Kavşağı'na kadar 40 dakikada gidiliyor. Hipodrom Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Türk Patent Enstitüsü'nden NATO yolu girişine kadar, Konya yolunda Turgut Özal Bulvarı'nda Eskişehir yolu sapağından Etlik Sapağı'na kadar yarım saat yolculuk süreleri. Anadolu Bulvarı, ODTÜ Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi çıkışına kadar, Atatürk Bulvarı BDDK'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık 25 dakika. İsmet İnönü Bulvarı Armada'dan Atatürk Bulvarı çıkışına kadar, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Söğüt Özlü Caddesi, Çukur Ambar Kavşağı'ndan Çiftlik girişine kadar, Beştepe yolu Bahriye Üçok Caddesi, De Gaulle Caddesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Tandoğan Meydanı'na kadar yoğun 20 dakika yolculuk süreleri yaklaşık olarak bu güzergahlarda. Celal Bayar Bulvarı Cemal Gürsel Caddesi, Sıhhiye Köprüsü'nden Dikimevi Kavşağı'na kadar, Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'ndan Tandoğan Gar Ayrımı'na kadar, 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne kadar, Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Yeni Çiftlik Bulvarı Celal Bayar Bulvarı tren yolu geçidinden Tandoğan Gar Ayrımı'na kadar, 1859. Cadde Beytepe yolu 2452. Cadde Alacaatlı Ümitköy Sapağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na kadar yoğun bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. Otosanayi yolunda Etimesgut Kavşağı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Erzurum'a uzanıyoruz. Son hava tahminlerini alacağız uzmanımız Sayın Aslı Alkanat'tan. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Duşen Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde Aslı Hanım.
1: Evet. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde bu gece beklenen en düşük sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum 5, Erzincan 12, Ardahan 4 ve Bayburt 7 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Aslan.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar efendim. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş olduk. Sizlere bir Müslüm Gürses şarkısıyla potpourri ile devam veda edeceğiz. Köfün söyleyecek kaç kadeh kırıldı unutamadım şarkıları radyolarınızda olacak. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere programımızda. Bir başka atmosferden haber var programımızda buluşuncaya dek. Güzel bir akşam dileğiyle hoşça kalın efendim.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarpınca tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 18.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en yüksek 22 derece, Bilecik 18, Bursa 21, Çanakkale ve Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 20, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en yüksek 17 derece. Aydın 29, Denizli 22, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 23, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en yüksek 25 derece. Antalya 28, Burdur 21, Hatay 26, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 19 derece. Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir ve Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale ve Kırşehir 18, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 14 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 21 derece. Bolu 17, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu 15, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 19 derece. Artvin 16, Bayburt 14, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 15, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en yüksek 20 derece. Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 15, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır en yüksek 23 derece. Kilis 24, Gaziantep 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24, Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni yasama yılı 1 Ekim itibarıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş Genel Kurul'da yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildiğini belirten Kurtulmuş, silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması yetkili kurumların teyidine tabidir. Devletin ilgili birimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuz da millet adına sürecin takibine devam edecektir. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz dedi. Konuşmasında yeni anayasaya da değinen Kurtulmuş, yasama organı olarak vazifemiz, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taşlandırmaktadır. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatip, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Fon soruşturması kapsamında terör portföy yönetim kurulu başkanı Erdin Özel ve Terra Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yenilir'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulmuştur. Fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancının izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir şeklinde açıklama yaptı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek 1 Ekim 2026 tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak açıklamasında bulundu. Uluslararası koalisyon güçlerinin tamamen ülkesinden ayrılmasını büyük bir ulusal başarı olarak nitelendiren Zeydi, Irak'ın tam egemenliğinin sağlanmasının ardından ülkenin önündeki en önemli gündemlerden birinin devlet kontrolü dışındaki silahlar meselesi olduğunu belirtti. Başbakan Zeydi, bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritasıyla takvim belirleneceğini ve bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını açıkladı. Ve spor, A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ruhit Salgi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için beyninizin en kötü kabusunu, kayıp ve kayıptan kaçınmayı araştırdık. Cüzdanınızı, anahtarlarınızı, cep telefonunuzu hiç kaybettiniz mi? Mutlaka kaybetmişsinizdir. Başınıza böyle bir şey geldiğinde mesele kolayca çözülebilse bile günlerce düşünmeden edemezsiniz. Sizin beyninizi günlerce meşgul eden bu iş acaba neden böyle, bunu araştırdık. Herkes hayatının bir noktasında bir şeyler kaybediyor. Belki de çok çabuk çıkmak zorunda olduğunuz için bir restoranda ya da metroda bir çantada güneş gözlüğünüzü unutabiliyorsunuz. Aslında unutkanlık insan olmanın bir parçası. Bununla birlikte daha üzücü ve stresli olabilecek birkaç deneyim de var. Kaybettiklerinizi yerine koyabilmeniz önemli değil. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bunlar çok çabuk yerine konulabilecek malzemeler. Sadece yeni bir cep telefonu satın almanız veya kayıp ev anahtarınızın bir kopyasını almanız önemli değil. Aslında bariz bir sıkıntıdan daha fazlası var geride. Kayıptan kaçınma, içimizdeki eski bir tür rahatsızlığı tanımlıyor. Bu yüksek endişe ve utancın eşlik ettiği bir içgüdü. Bilim adamları bunu araştırmışlar. Davranışlarımızın büyük bir kısmına hakim olan bilişsel bir ön yargı olduğunu iddia etmişler. Aslında ekonomi ve pazarlama gibi alanlarda oldukça belirgin olan tamamen bilinçsiz bir zihinsel şema. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsak neliyiz ki? Bir şeyi kaybetme düşüncesiyle yaşadığımız duygular insan olarak kendi evrimimizin kalıntıları. Kayıptan kaçınma, bir şey kazanmaktan çok kaybetmekten acı çekmemize neden olan bilişsel bir önyargı. Örneğin 50 TL kaybederseniz aynı miktarı kazanmaktan çok daha fazla zarar verirsiniz kendinize. Bu kavram 1979'da bilim adamları Kahneman ve Tversky tarafından geliştirilen ve şimdi oldukça ünlü bir çalışmada yayınlanan beklenti teorisinin bir parçası. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu bakış açısı özellikle ekonomik konularda alınan birçok büyük ölçekli kararı açıklıyor. Kaldı ki bir şeyleri kaybetmek her zaman acıtmıştır. Ne olduğumuzun çoğunun evrimsel geçmişimizin bir ürünü olduğunu unutmak genellikle kolay. Gerçekten de içgüdülerimiz ve tepki mekanizmalarımız günlük yaşamlarında tek bir amacı olan Pleistosen erkek ve kadınların kalıntıları, hayatta kalmak dürtüsü. Ancak kayıptan kaçınma dünün evrimsel yankılarıyla nasıl ilişkili? Aslında çok şey, nitekim atalarımız için bir şey kaybetmek ölüm kalım demekti. Kayıp bir silah avlanamayacakları anlamına geliyordu. Bir bizon ya da mamutun izini kaybetmek günlerce yemek yiyemeyecekleri anlamına geliyordu. Benzer şekilde sosyal gruplarıyla temaslarını kaybederlerse de hayatta kalamazlardı. Bugün artık böyle sert ve tehditkar ortamlarda yaşamıyoruz tabii ki. Bununla birlikte modern dünyamızda bile kayıptan kaçınma duygularımızın damgasıyla içimize kök salmış pek çok şey var. Bunlar geçmiş zamanlarda bizi şekillendiren duyguların aynı. Bu nörobiyolojik iz, neden para kazanmaktan veya kolayca değiştirilebilecek şeyleri kaybetmekten daha çok gerçekten kaybetmekten korktuğumuzu açıklıyor. Beynimiz kayıpların psikolojik etkisine kazançlardan daha yoğun bir şekilde maruz kalıyor çünkü. Parasal bir kaybın yarattığı psikolojik acı, bir kârın yaratabileceği sevinçten daha güçlü. Borsalar bu psikolojik önyargının farkında. Sonuç olarak herhangi bir küçük olayın neden insanların paralarını yatırmayı bırakmasına neden olabileceğini, böylece klasik finansal balonların ve paniğin ortaya çıkmasına neden olabileceğini anlıyorlar. Ekonomi, hayatımızın herhangi bir alanında olduğu gibi bu mekanizma tarafından koşullandırılmış. Bir tür risk içeren herhangi bir senaryo veya durum bizi korkutuyor. Bir şeyi kaybetmeyi veya geride bırakmayı içeren herhangi bir deneyim bizim için çok rahatsız edici. Uzun vadede faydalar getirse bile rahatsız oluyoruz. Daha önce de söylemiştik, duygularımızın ağırlığından kaynaklanan bir şey bu. Kayıptan kaçınmayı harekete geçiren ve destekleyen iki beyin bölgesi var. Beynin korkuyu işleyen ilkel bölgesi ve prosedürel öğrenme, pekiştirme, planlamanın anahtarı olan bölge. Bu duygular bir nedenden dolayı içinizde devam ediyor. Hayatınıza girmedikleri ve bu mekanizmayı akılcı kullanmaya devam ettiğiniz sürece neden orada olduklarını hatırlamakta fayda var diye düşünüyoruz. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Kaybettiğiniz hiçbir şeyiniz olmasın, canınız sağ olsun ve kulağınız bizde olsun efendim.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben Hasan Basra Dumlu Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Ve teknik masada yönetmenimiz Emine Ertürk Karaarslan olmak üzere bu programı sizlere ulaştırmaya çalışacağız ve Anadolu'muzun güzel türkülerini sizlere seslendireceğiz. İlk türkümüz Taşa Verdim Yanımı olacak. Erzincan türküsü, duygulu bir türkü. Belki de sevdasına karşılık bulmayan bir sevgilinin ağzından yazılmış bir türkü. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Hasan Basri Dumlupınar olarak ben seslendiriyorum.

0: Hasan Basri Hocam, tabi taşa verdim yanımı cümlesi bizim mesleki anlamda bize çok şeyler hatırlatıyor. Ama buradaki anladığım kadarıyla sevgiliyi taşa benzetiyor. Ve dolayısıyla ondan vefa göremeyen bir insanın nasıl üzüntü içerisinde hayatını devam ettirdiğini, hatta ettiremediğini, toprağa, evet, Azrail'e bile boşluk kaldığını, ondan önce canını sevdiğinin aldığını izah edecek şekilde bir ifade anlıyorum burada. Doğru mu acaba?
1: Çok güçlü bir ifade, evet. Yani Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı diyor. Hakikaten biliyorsunuz ki hep yan tarafımızdan da üşütürüz biz, değil mi? Taşa verdim yanımı diyor. Yani özellikle ekip olarak sizin de söyleyeceğiniz bir şey olacaktır burada.
2: Özellikle hastalanmak için elinden gelen bütün gayreti göstermiş. İmkansız bir aşkı var. Yanını taşa veriyor. Daha ne yapacak bilemiyorum.
0: Evet. Yüreğinize, dilinize sağlık. Çok güzel bir türküydü değerli hocam.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, şimdi de Urfa'dan bir türkü seslendireceğiz. Hacı Abdullah Doğan seslendirecek. Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler. Dinliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Yine bülbüllü, güllü, çok güzel bir Urfa türküsüydü. Bülbüller hep güllere yanık ama güller ne kadar vefasız, hiç ses çıkartmıyor.
1: Evet, kendi duygularını bülbül gül üzerinden yansıtıyor değil mi?
0: Evet.
1: Bu türküyü kulakları çınlasın, Mehmet Özbek hocamız çok güzel seslendirirdi. Herhalde ondan dinledin.
0: İşte doğrusu de. Ondan dinledim değerli hocam. O yöreyi tabii ki bir numara.
1: Evet, biz de Mehmet Özbek'ten hakikaten bu noktada çok feyiz aldık. Çok güzel seslendirirdi bu türküleri.
0: Aynen öyle değerli hocam. Daha sağlığının tam olarak düzelmediğini duydum. İnşallah en kısa zamanda daha iyi olacak.
1: Düzelecektir. Onun direncinin yüksek olduğunu bilirim ben. Evet. Buradan da hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiriz kendisine. Şimdi de Samsun Kavak'tan bir türkü. Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Böyle adeta bizim Ankara havalarını, Çankırı havalarını anımsatan ritmik güzel bir türkü. Yamadan gel yamadan, ah güzel oğlan diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Değerli hocam Mustafa Naci'den dinledik bunu. Gerçekten bu tür türküler de tek bir yöreye ait değil gibi hissediyor. Mesela Çankırı, yok Kastamonu değil mi değerli Ankara. Hocam? Ankara. Ama aslında türkü Samsun Kavak türküsü değil mi?
1: Çok güzel ifade ettiniz. Samsun'da Karadeniz'de olmasına rağmen kozmopolit bir yapısı var Samsun'un. Yani aynı mesela bu Ordu'da da vardır. İç kesime Sivas'a da yakındır mesela su şehrine. Yani folklorik yapısı biraz karmadır. Böyle şeyler Bayburt'ta da vardır. Erzurum'dan da etkilenir, Karadeniz'den de etkilenir. Samsun'da aynen öyle. Samsun'un herhalde Mustafa Naci de mutlaka buna yakın cümleler söyleyecektir.
2: Çok hareketli, çok ritmik, çok severek söylediğim bir türkü.
1: Ağzına da çok yakışıyor.
2: Sağ olun, hakikaten. Teşekkür ederim.
0: Ama bir de şunu gördüm herhalde burada hocam. Anadolu gencinin, Anadolu kızının yani duygularını böyle ne kadar aşık olduğu bir kişiyi nasıl bir hayranlıkla izlediğini ya da tarif ettiğini, anladığını ifade eden cümleler var gibi geldi bana.
2: Var var.
1: Evet, ağzına sağlık diyoruz.
2: Kayınvalidesine bile neler söylüyor. Ağzına sağlık diyor önce. Ondan sonra da oho.
1: Biz onlardan bahsetmeyelim. Yine de sevimli şeyler söyleriz. Şimdi de Neşet Ertaş'ın havalandırdığı bir türkü. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma ben iller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem, beni destan ettin eller içinde. Evet, bu türküyü de Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Neşet Ertaş'ın Türkiye'yi havalandırdığını söylediniz. Bu farklı bir deyim. İlk defa kullanıyorsunuz.
1: Şimdi bazı türküler var ki Neşet Ertaş Kırşehir'de de Aşık Said'in sözlerini yazdığı şairin türkülerini seslendirmiş, bestelenmiş, havalandırmış, yani müzik yapmış. Onlar Neşet Ertaş'ın olarak biliniyor artık. Bu türkü de şimdi yanlış anımsamıyorsam Turabi mahlasıyla geçen bir ozanımızın sözleri olarak biliyorum ben. O yüzden de biliyorsunuz ki biz sözlü edebiyatta bazen oluyor ki
2: Yazanlar unutuluyor.
1: Bazen oluyor mesela Karacaoğlan. Kaç tane Karacaoğlan biliyoruz biz, değil mi? Dinlediğimizde bakıyoruz ki Toroslar'da yaşayan var, yukarıya doğru Kayseri'nin üst tarafında yaşayan var. Var oğlu var, kör oğlu böyle. O yüzden de şimdi bazı şeyleri net olarak tespit edemiyoruz. O yüzden Neşet Ertaş havalandırmış bunu, seslendirmiş. Biz de ona saygımızdan ikisini de güzellikle yad etmiş oluyoruz.
0: Yani halk içinde söylemiş, tanıtmış ve meşhur etmiş anlamında havalandırmak.
1: Evet, öyle ifade edebiliriz.
2: Hasan Basri Hocam müsaade ederseniz bu kez sunumda bir değişiklik yapalım. Biz sizden bir türkü isteyelim. Gerçekten Hasan Basri Hocam'ı ben bir şekilde bir yerde konuşurken Kerkük yöresiyle tanıtmaya çalışıyorum. Hatta bunu Özbek Hocam'ın yanında da söylediğim zaman bana dedi ki stilini değiştirmeyin dedi. Hasan Basri'nin stilini değiştirmeyin dedi. Ama ben sizden yine de hocam bir Kerkük türküsü istiyorum.
1: Benden Bozlak dinlerdi o. Bana Bozlak söylememi isterdi ve radyo yayınlarında falan da bana fırsat vermiştir. Kendisine çok teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Şimdi tabii ki haddimiz olmayarak hocamızdan 30 yıl çalıştık hocayla, Mehmet Özbek hocayla. Yani bunun kaynağıyla çalıştık. Şimdi Mehmet Hoca Abdurrahman Kızılay'la çok iyi bir düet oluşturmuşlardı onlar. İkili oluşturmuşlardı. Biz onlara çok eşlik ettik. O yüzden o Kerkük tınısını şimdi kulağımızda duyduğumuz için Kerkük okuyanları pek beğenemiyorum artık.
2: O zaman hocam biz sizden beğendik. Seyircilerimizin de beğeneceğini düşünüyorum. O zaman hele verin geline türküsünü sizden istiyoruz.
1: Şimdi küçük de bir açıklamada bulunayım. Şimdi Mehmet Özbek Hoca bu türküleri 18 olarak icra eder. Şimdi yıllarca bunlar sanki 6-8'lik gibi söylenirdi. O ritimle söylenirdi. Mehmet Özbek'in o vurgularını türkülere yansıtmasıyla bu türküler daha farklı bir boyut kazandı. O yönüyle hadi seslendirelim.
2: Yüreğine sağ

0: dinleyiciler, yeni bir Türk Dansı programının sonuna yaklaştık. Son türküyü Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Rumeli'den çıkayım gideyim Urum eline diyecek. Yine bir buna bağlı olarak suyun ötes geçesi sayılacak. İstanbul'dan bir türkü. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyecek. Biz de zaman zaman kendisine eşlik edeceğiz. Gelecek hafta biz Perşembe günü yine sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde Adıyaman, Mardin ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında gündüz saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etti. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezi siyaset icra etmelidir, dedi. Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Gazi Meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabete esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır, ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Kurul ayrıca fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını 2 Ekim Cuma günü yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada adli süreçlerin etkin şekilde işletildiğini, yapılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında 2 Ekim Cuma günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17, Gökçeada'dan saat 08, Geyikli-Ada-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10 ve 19, Bozcaada'dan da saat 9 ve 18 deki seferler gerçekleştirecek. Her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Macaristan'ın bazı Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan Başkonsolosluklarında görevli bir grup personelin 2 hafta içinde Rusya'yı terk etmelerini istedi. Ve spor, Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde 17'si altın, 12'si gümüş olmak üzere 45 madalya elde etti. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Bandercik çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çalışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah gelmiş pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: biliyor muydunuz?
1: Evlilik yüzüğü neden sol ele takılır? Bu hiç sorgulamadan hepimizin uyguladığı geleneklerden biri. Nişan yüzüğü sağ ele takılırken evlenince bu yüzük sol ele geçirilir. Aslında bu gelenek çok eskilere dayanmaktadır. Tarihte ilk evlilik yüzüğünü Mısır prensesi takmıştır. Mısır'da insanların evlenince yüzük takmalarının nedeni yüzüğün dairesel şeklinden kaynaklanmaktaydı. Çünkü halka şekli eski Mısır'da başlangıç ve bitişi simgeliyordu. Bu da evliliğin sonsuza dek süreceğini gösteriyordu. Bu inanış daha sonra yerini bir geleneğe bıraktı. Romalılar döneminde evlenirken yüzük takma adeti iyice yaygınlaştı. Yapılan kazılar o dönemlere ait ilginç evlilik yüzüklerini su yüzüne çıkarmıştır. Bunun bir diğer anlamı da kalbe giden tek damarın evlilik yüzüğü taktığımız sol elin yüzük parmağında olmasıdır. Başka hiçbir damarımız kalbe gitmez.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kediler neden mırlar? Hayatımızın her yerinde görebileceğimiz, belki insanlarla en çok anlaşan ve yakın olabilen kedilerin neden miyavladığını ya da mırladığını hiç düşündünüz mü? Soruya cevabınız evetse, kedilerin mırlamasının sonradan gelen bir şey olmadığını, mırlamanın kediye doğuştan gelen bir özellik olduğunu belirtebiliriz. Kediler mırlamasını veya miyavlamasını bir olay karşısında yapmakla beraber bir şeye karşı tepki vermekte de kullanabilirler. Çünkü kediler insanlar gibi konuşamadığı için bu tarz şeylerle ses meydana getirirler. Meydana gelen sesle insanların dikkatini çeken kediler bir sıkıntısının olduğunu insanlara bu dille anlatmaya çalışmaktadır. Kediler neden mırlar sorusu günümüzde araştırmayı seven insanlar tarafından çoğu zaman araştırma konusu olmuştur. Sesin meydana gelmesi gibi kedilerin mırlaması da ses dalgalarının titreşmesi sayesinde ortaya çıkmaktadır. Çünkü kedilerin mırlamasında da doğaya bir ses yayılmaktadır. Kedilerin bu sesi, yani mırlamayı, yüz ve baş kemiklerini hareket ederek meydana çıkardığı bilimsel çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Yine bu çalışmalar sonucunda kedilerin mırlamasının içerisinde bulunan kan titreşimleri tarafından meydana geldiği iddia edilmiştir. Kedilerin mırlama sesleri, kedilerin huyuna, cinsine ve rengine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Yine kedilerin türlerine göre bu mırlamaların ses yüksekliği de farklılaşabilmektedir. Ancak mırlamalardaki ses farkı insan kulağıyla ayırt edilemeyecek kadar az seviyededir. Bu farklılıklar bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur. Yine bunun yanında türlerine göre kediler mırlarken bir grup kedinin mırlama dışında mırlama sırasında hareket ettiği de bilinmektedir. Çıkardığı sesle doğru orantıda hareketli olarak tepki vermesi de kedilere verilen bir yetenek arasında sayılabilmektedir. Kedilerin genel olarak mırlaması, kedilere mutluluk duygusu yaşatmaktadır. Buna kediler mutlu olduğunda da mırlar diyebiliriz. Ancak bu mırlamalar kimi zaman bir olaya tepki olarak da görülebilmektedir. Ve bir yaralanma sonucu da kedilerin mırladığı görülmüştür. Çünkü yaralanma sırasında acı çeken kediler, mırlayarak bu acıyı daha aza indirmek veya bu acıyı unutmaya çalışmaktadır. Mırlama sonucunda oluşan titreşimlerin, kedilerin acılarını daha aza indirdiği veya unutturduğu bilimsel çalışmalar sonucunda doğrulanmıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: 2 kere 4 saatlik uykunun 1 kere 8 saatlik uykudan daha verimli olduğunu, içeriğinin %25'i hava olduğu için taze elmanın suya atıldığında yüzdüğünü, akbabaların çoğunun insan ve sığır leşi yemekten öldüklerini, çocukların baharda daha fazla büyüdüklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteoroloji nedir?
3: Meteoroloji, atmosferde meydana gelen olayların oluşumunu ve değişimini nedenleriyle ele alarak, bunların canlılar ve çevre açısından doğuracağı sonuçları da inceleyen bir bilim dalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Tarımsal hava tahmini uygulaması mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Zirai don uyarılarından hasat zamanı tahminlerine, bitki soğuklama isteği hesaplamalarından kuraklık analizlerine kadar tarımsal meteorolojiye dair ne varsa tarim.mgm.gov.tr'de. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mardin'de bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mardin'de bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: sayın dinleyiciler, Mardin'de bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mardin'de bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mardin'de bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mardin'de bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan

6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni yasama yılı 1 Ekim itibarıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş Genel Kurul'da yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildiğini belirten Kurtulmuş, silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması yetkili kurumların teyidine tabidir. Devletin ilgili birimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuz da millet adına sürecin takibine devam edecektir. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz dedi. Konuşmasında yeni anayasaya da değinen Kurtulmuş, yasama organı olarak vazifemiz, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taşlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer El Hatip, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Fon soruşturması kapsamında Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terra Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı adı kapsamında Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terra Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancının izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir şeklinde açıklama yaptı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek 1 Ekim 2026 tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak açıklamasında bulundu. Uluslararası koalisyon güçlerinin tamamen ülkesinden ayrılmasını büyük bir ulusal başarı olarak nitelendiren Zeydi, Irak'ın tam egemenliğinin sağlanmasının ardından ülkenin önündeki en önemli gündemlerden birinin devlet kontrolü dışındaki silahlar meselesi olduğunu belirtti. Başbakan Zeydi bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritasıyla takvim belirleneceğini ve bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını açıkladı. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ruhit Saggi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mardin'de bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mardin'de bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gökyüzü örtülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı ve selamı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Ve buradan Bir Katre Muhabbet programından, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam olsun. Değerli kardeşlerim, insanın güvene olan ihtiyacı sıcak bir yaz günü suya duyduğu özlemden daha az değildir. İnsan güvene çok ihtiyacı olan bir varlıktır. Gürültülü ve kalabalık bir dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren olduğu her yaşta ve bulunduğu her ortamda kendisini emniyette hissetmek ister insanoğlu. Anne kucağı ilk güven kaynağıdır. İnsan için dünyaya geldiğinde anne kucağı ilk güven kaynağıdır. Baba ocağı ve cennet bucağı diye tasvir ettiğimiz aile ise güvenin mimarıdır. Güven orada imar edilir, orada inşa edilir. Hem yemek içmek ve barınmak gibi fiziksel ihtiyaçları, hem de sevilmek, değer görmek, anlaşılmak, şefkat bulmak gibi duygusal ihtiyaçları karşılayan aile, güven fidanının kök saldığı en kıymetli mekandır. Orası en kıymetli yerdir. Orada inşa olur her şey. Güvenmek inanmaktır, emin olmaktır, kendini zarardan uzak ve faydaya yakın hissetmektir. İnsanın endişelerinden sıyrılması, korkularını bir kenara bırakması ve güven limanına demir atması bazen uzun zaman alabilir. Ama güvenini kaybetmesi bir an meselesidir. Bu yüzden aile içinde hem güven vermeye ve emniyet hissi aşılamaya, hem de güven kazanmaya ve bu duyguyu korumaya emek vermek gerekir. Çift taraflı bir ayna gibidir güven. Sadece güven duymaya değil, güvenilen bir insan olmaya da ihtiyacımız vardır. Başkalarına güvenmeye ya da kimseye güvenemez hale gelmeye ailede karar veririz. Tıpkı güvenilen bir kimse olmanın ya da güvenilmez bir karakter geliştirmenin ipuçlarını ailede topladığımız gibi. Bu yüzden ailede güven temel ahlaki değerlerden birisidir diyoruz. Güveni almayı da vermeyi de ailede öğreniyoruz. Sevgiyi de almayı ve vermeyi ailede öğreniyoruz. Diğer taraftan insanın kendini tanıma ve varlığını keşfetme yolculuğu ailede başladığı için kendine güvenin de yine ailede mayalandığını görüyoruz. Özgüveni yüksek insanlar ilk çocukluk döneminde aile ortamında güven duygusunu tatmış insanlardır. Hayat imtihanında tökezleseler de bu güven sayesinde ayağa kalkmayı ve problemleri aşmayı daha kolay başarırlar. Özgüveni gelişmeyen insanlar ise emniyetsizlik, huzursuzluk, sevgisizlik kokan bir ortamda büyümüşlerdir. Değerli kardeşlerim, düştüklerinde kalkacak gücü, toparlanıp hayata devam edecek umudu kendilerinde bulmakta zorlanırlar. O halde bilhassa
çocukların özgüveni için ailede merhamete, ailede adalete, sevgiye ve şefkate yatırım yapmak, en az onların geleceği için bir kenara para biriktirmek kadar önemlidir. Peygamberimizin de belirttiği gibi hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan, edep ve erdemden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır buyurur. Güvenli bir ailede hem yetişkinler hem de çocuklar kendilerini rahat ifade edebilir. Diğerlerinin sınırlarını ihlal etmeden konuşmayı, tartışmayı, çözüm bulmayı başarabilir. Ailedeki herkes sıkıntılarını gizlemek yerine paylaşmayı, mutluluklarına ailesini de ortak etmeyi ister. Çünkü kuşku ve şüphelerle kıvranmadan, art niyet ve suistimalden korkmadan kendi dünyasını ailesine açabilir. Güven duygusunun zayıf olduğu ailelerde ise insanlar endişe ve gerginlik içinde yaşarlar. Ne zaman, nereden geleceğini kestiremedikleri bir yalan, şiddet ve riya tehlikesi altında devamlı teyakkuzda olmak zorunda hissederler. Herhangi bir geçimsizlik ya da aile dışı tehditle karşı karşıya geldiklerinde ise birlikte hareket edemezler, sağlıklı tepkiler ortaya koyamazlar. Eşler birbirine güvenmiyorsa el birliği ile çözüm üretemezler. Çocuklar anne babalarına güvenmiyorsa onlardan uzaklaşarak her geçen gün güçsüzleşirler, ümitsizleşirler, umutsuzlaşırlar. Kısacası güven bir zemindir. Bu zeminde başarı, mutluluk, geçim, cesaret, hakkaniyet gibi güzellikler gelişme imkanı bulur. Güveni ailenin zemininden çekersek, alırsak bütün bu erdemler sarsılır. Mutsuz nesiller yetişir. Güven zemini olmayan ailelerde başarısız çocuklar yetişir. Geçimsiz çocuklar yetişir. Cesaretsiz çocuklar yetişir. Hakkaniyetsiz çocuklar yetişir. Merhametsiz çocuklar yetişir. İşte bu erdemler ancak güvenin ve sevgi zemininin olduğu bir ailede ancak yetişebilir. Yoksa bunun tam tersi olacaktır değerli kardeşlerim. Peki bizler güvenilir Muhammed, Muhammedül Emin diye anılan bir peygambere iman etmiş müminler olarak ailelerimizde güvenli bir zemin oluşturmak için ne yapmalıyız? Dünyanın her geçen gün daha da güvensizleştiği, sıkı güvenlik önlemlerine rağmen insanların birbirlerine güvenmekte ve emniyet içinde yaşamakta zorlandığı bir zamanda güven duygumuzu nasıl güçlendirebiliriz? Öncelikle değerli kardeşlerim, Allah'ın güven veren, emniyet ihsan eden, kendisine güvenilmeyi en çok hak eden anlamındaki El-Mü'min ismine imanımızı tazeleyerek işe başlamalıyız. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Hadisi gereğince onun bu isminin aile hayatımıza yansıması için birer ayna vazifesi görebiliriz. Dünyaya ve zamana karşı duyduğumuz güvensizlikte kendimizi kaybetmek yerine yakın çevremizden başlayarak güvenli ilişkiler geliştirmek ve güvenilir olmak için emek sarf edebiliriz. Ailemizde güven ortamını zedeleyen ve güven direncimizi düşüren hatalar yapmaktan sakınabiliriz. Kendine güvenen ve geleceğe güvenle bakan evlatlar, çocuklar
nesiller yetiştirmek için özen gösterebiliriz. İşte bu amaçla yola çıktığımızda değerli kardeşlerim, öncelikle bilmeliyiz ki güvenin en büyük düşmanları yalan ve şiddettir. Bir ailede güven beslenemiyor, cılız kalıyorsa ya şiddetin yakıcı nefesi altındadır ya da yalanın karanlığında kaybolmuştur. Aile içinde hem eşlerin birbiriyle olan ilişkisi hem de anne baba çocuk bağı şiddetten ve hileden dolayı ağır yara alır. Kocasının sadakatsizliğini öğrenen, küfür ve hareketlerine maruz kalan bir kadın ona olan güvenini ayakta tutamaz elbette ki. Karısının boş vaatlerini ezberleyen, yalanlarından usanan bir erkek onun gözlerine güvenle bakamaz elbette ki. Annesinin tehditleri, babasının dayağı altında ezilen bir çocuk kendisine nasıl güvenebilir ki? Maaşı zorla elinden alınan, azarlanıp susturulan bir yaşlı ahir ömründe kendisinin nasıl güvende hissedebilir ki? Ailede herkesin başını yastığa güven içinde koymaya ve güne güvenle başlamaya ihtiyacı vardır. Herkesin ailede, herkesin buna ihtiyacı vardır. O halde korkuyu ve şiddeti, yalanı ve hileyi ailemizden uzak tutmamız lazımdır değerli kardeşlerim. Biz biliyoruz ki kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak nikah kıyıp onları kendinize helal kıldınız buyurarak kadınla erkek arasında mülkiyet değil emanet ilişkisi kuran sevgili peygamberimiz emniyeti hatırlatmaktadır. Kadının aradığı güveni eşinde bulabilmesi için her türlü şiddeti yasaklayan, hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz'e, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyuran Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ailelerde güven ortamını temin etmek için yıllarını vermiştir, ömrünü vermiştir ve bütün hayatını vermiştir. Değerli kardeşlerim, aile içinde çocuğun güven duygusu da Peygamberimizin teminatı altındadır. Hayatı boyunca hiçbir çocuğu tartaklamayan, hiçbir çocuğu azarlamayan, dövmeyen, sövmeyen, incitmeyen bir peygamber modelimiz vardır bizim. Çocuğun sevgi ve güven görme hakkını elinden almak, onu zihinsel ve duygusal anlamda aç bırakmak demektir. İçinde yaşadığı toplumun davranış normlarına aykırı olsa da, çevresindekiler tarafından yadırgansa da, çocukları bağrına basmaktan, onları öpmekten, okşamaktan çekinmeyen Hazreti Peygamber, sevgi sunumunun çocukta özgüveni ne kadar beslediğini elbette bilmektedir. Güven duygusunu içten içe kemiren kurtlardan bir diğeri de yalnızlıktır. Aile içinde birbirinden uzak hayatlar yaşayan, birbirinin kederini ve sevincini paylaşmayan, birlikte ama yalnız insanlar sonuçta güven sorunuyla baş başa kalır. Akrabadan, komşudan, dosttan mahrum büyüyen çocuk, muhabbetin ve kaynaşmanın doğal sonucu olan güven duygusundan da mahrum kalır. Özgür ama yalnız, zengin ama mutsuz insan aynı zamanda güvensiz insandır. Bu yüzden Peygamberimiz akrabalar arası bağların koparılmaması, aile içinde sevgiye,
malda bolluğa ve ömrün uzamasına vesile olur buyurur. Dolayısıyla ailede güven için duygusal ve fiziksel yalnızlıklara izin vermemek, bilhassa anlamsız boşanmaların ve büyük şehirlerde kaybolmuş kimsesiz aile yapılanmalarının önüne geçmek gerekir. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, aileyi güven bunalımına sokan, çocuğu umutsuz, anneyi çaresiz, babayı güçsüz kılan bir diğer sorun da adaletsizlik ve insafsızlıktır. Aile içerisinde hak ve sorumluluklar terazisi düzgün çalışmıyorsa, bir tarafın sınırsız hakları varken diğer tarafın görevleri bir türlü bitmiyorsa, güven bunalımı kaçınılmazdır. Haksızlığa uğrayan, vicdansızlık karşısında mağdur ya da mahrum duruma düşen tarafın hem kendisine hem de karşısındakine güveni sarsılmaktadır. Erkek ve kadın arasındaki adaletin ve itidalin sağlanması güven hususunda son derece önemlidir. Peygamberimizin uyarısı da buna yöneliktir değerli kardeşlerim. Ve şöyle buyurur Peygamberimiz: dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Aynı şekilde anne baba da çocukları arasında insaflı ve adil olmak zorundadır. Bir çocuk için duygusal anlamda zarar göreceği en ciddi kırılma noktalarından biri aile içinde adaletsizliğe şahit olmasıdır. Yaşa, zekaya, okul başarısına ve cinsiyete bakarak çocukları arasında ayrım yapan anne baba, güvenilir olma vasfını yitirmekte, hem çocukların özgüvenini zedelemekte hem de onlara kötü örnek olmaktadır. Ailede adaleti koruyanlara Rahman'ın sağ yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacakları müjdesini veren Allah Resulü'nün "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun" uyarısı burada unutulmamalıdır değerli kardeşlerim. Güven hissi kabul görmeme ve dışlanma durumunda da kaybolur. Hepimiz hürmet görmek, kabullenilmek ve kendimizi özel hissetmek isteriz. Aile içinde yaşına ya da cinsiyetine bakılmaksızın her birey en başta insan olduğu için değerlidir. Değerli kardeşlerim, fikirleri, hayalleri, idealleri, duyguları önemlidir. Eşlerden biri diğerini tanımak ve anlamak istemiyorsa güvensizlik ekiyor demektir. Anne baba çocuklarını muhatap almıyor, dinlemiyor, adam yerine koymuyorsa güvenlerini kaybetmesi mukadderdir. Peygamberimizin çocuklara selam vermesi ve hatırlarını sorması, tercihlerini öğrenmek istemesi, onları tıpkı birer yetişkin gibi dine davet etmesi, saygın birer muhatap kabul etmesi anlamına gelmektedir. Çocuklarla sırrını paylaşan, biat ederek kendisine bağlılıklarını ifade etmelerine izin veren,

ve güven davranışlarının arttığı aileler inşa etmek, toplumun da güvenli ve sağlıklı yarınlara kavuşmasının teminatıdır. Çünkü ailede oluşan güven iklimi toplumu doğrudan etkileyecek. Evde güven ilişkisi geliştiren insanlar hayatlarına giren herkesi bu ilişki ağına dahil edecektir. Aile içinde birbirine güvenen insanlar nasıl zorluklar karşısında kenetlenmeyi, dayanmayı ve ayakta kalmayı başarıyorsa, toplum içinde aynı durum söz konusudur. Zor zamanlarda dağılmayan, parçalanmayan, tek yürek ve tek bilek olabilen bir toplumun genetik kodları, köyden kente, tek tek, her bir evde yaşanan güven ilişkisine uzanır. Dolayısıyla güvenen ve güvenilen insan yetiştirmek sadece bireyin değil, toplumun ve ümmetin geleceğini de şekillendirmektir. Değerli kardeşlerim, dürüstlük, sadakat, merhamet ve adalet birer hayal değildir. Bunlar sadece peygamberlere, sıddıklara, velilere has olağanüstü haller ya da geçmişte örnekleri pek çok olduğu halde bugün erişilmesi imkansız hasletler değildir. Aksine her insanın ulaşabilmek için elinden gelen gayreti sarf etmesi gereken erdemlerdir, faziletlerdir bunlar. Zaman ne kadar kötü, ortalık ne kadar güvensiz olsa da her birimize düşen görev birer mümin olarak iyiliği ilke edinmektir. Sonuçta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı ve İslam'ı kalbe hapsetmemiş, inanışın salt düşünce boyutunda kalmayarak davranışa da aksetmesi gerektiğini bize öğretmiştir. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de insanların canlarını ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. Hadis-i şerifi böyle bir öğretinin zirvesidir değerli kardeşlerim. Mümin ve Müslüman hakkında bu kadar net bir nebevi tasvir bulunduğu halde ailelerimizde bilhassa kadının, çocuğun ve yaşlının kendisini emniyet içinde hissetmemesi ise çok acı bir durumdur. Değerli kardeşlerim, güvenilir olmak her müminin ayrılmaz vasfı olmak durumundadır. Ve her mümin güvenilirliği önce ailesinde yaşamak ve yaşatmakla mükelleftir. Ailemizin özünden, sözünden emin olduğumuz, samimiyetine inandığımız, merhametine bel bağladığımız insanlardan oluşması için gayret sarf etmeliyiz. Önce kendimizi güven testine tabi tutmaktan korkmayalım. Güvensizlik oluşturan hallerimizden vazgeçelim. Yalanı, dolanı, hileyi, şiddeti hayatımızdan çıkaralım. Sonra mahremiyete özenli, sırra saygılı, dedikodu ve fitneden uzak, güvenilir bir ilişki tarzını ailemizde yerleştirelim, öğretelim inşallah. Çocuklarımızın güveni bizimle tatması, özgüvenli yetişmesi ve güvenilir insan olmayı bizden öğrenmesi için emek sarf edelim. Çalışalım, uğraşalım. İmanımız ailede maddi ve manevi anlamda bir emniyet ortamı oluşturmasına vesile olduğunda el-mümin olan Rabbimiz de gayretlerimizi karşılıksız bırakmayacaktır değerli kardeşlerim. Güvenilir olmak bir müminin, bir Müslümanın en önemli vasfı olmalıdır. Zaten iman etmek aynı zamanda iman etmek güvenilir olmaktır. İman etmek Allah'ın varlığından emin olmak, Allah'ın varlığından evrendeki düzene bakarak nizama, intizama, kusursuzluğa, matematiğe, hesaba bakarak Allah'ın varlığından emin olmaktır iman etmek. Bu imanın Allah'a yönelik anlamıdır.

ama bir de imanın varlığa yönelik anlamı vardır değerli kardeşlerim. İmanın varlığa yönelik anlamı. Yani insan yerde de varlığa karşı, insanlara karşı, hayvanlara karşı, çevreye karşı, akarsuya, ağaca, bitkiye, böceğe, yeşilliğe karşı güvenilir olmak zorundadır. İman ancak böyle bir durumda bütün olabilir. İmanı bütün demek, sadece Allah'a karşı vazifelerini yerine getirip ona ibadet, namaz, oruç, zekat, hac, bunları yapmakla tamamlanmış olmuyor. İman aynı zamanda Peygamberimizin Hira Dağı'nda peygamberlik vazifesini aldıktan sonra Mekke'ye inmesidir. Orada Muhammedül Emin olmasıdır. Muhammedül Emin olmaktır. Yani müminler de Müslümanlar da bugün dünyada en güvenilir insan, en emin insan olmak zorundadırlar. İmanlarının tam bir iman olabilmesi için. Mümin olabilme vasıflarının üzerinde durabilmesi için imanını güven vermesi lazımdır. Akif'in dediği gibi, İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız paslı yürek sinede yüktür diyor ya. İman ediyorsak, inanıyorsak, o zaman imanımızın gereği olan güvenilir olma ve Allah'a tam bir teslimiyetle iman etme, hiçbir kuşku, hiçbir tereddüt göstermeden ona inanma ve sonra ona inandıktan sonra yerde de güvenilir insan olmaktır iman etmek değerli kardeşlerim. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet ve merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi duası ve isteğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 6 ila 8, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, periyot boyunca güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etti. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezi siyaset icra etmelidir, dedi. Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Gazi Meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabete esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi Analiz Şirketi tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Kurul ayrıca fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını 2 Ekim Cuma günü yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada adli süreçlerin etkin şekilde işletildiğini, yapılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında 2 Ekim Cuma günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17, Gökçeada'dan saat 08, Geyikli-Ada-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10 ve 19, Bozcaada'dan da saat 9 ve 18'deki seferler gerçekleştirecek. Her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Macaristan'ın bazı Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan Başkonsolosluklarında görevli bir grup personelin iki hafta içinde Rusya'yı terk etmelerini istedi. Ve spor, Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde 17'si altın, 12'si gümüş olmak üzere 45 madalya elde etti. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 13, Berlin parça bulutlu 15, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev parça bulutlu 9, Kopenhag çok bulutlu 12, Londra çok bulutlu 13, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova parça bulutlu 8, Paris çok bulutlu 14, Priştine parça bulutlu 6, Roma parça bulutlu 16, Saraybosna parça bulutlu 6, Sofya parça bulutlu 7, Tiran parça bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 7, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih sağanak yağışlı 15 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu 16 derece, Aşgabat parça bulutlu 13, Astana sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü çok bulutlu 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam çok bulutlu 15, Tahran parça bulutlu 19, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 22 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal çok bulutlu 14, New York çok bulutlu 18, Sydney parça bulutlu 17 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 9 derece, Frankfurt kuvvetli sağanak yağışlı 15, Gümrücine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali çok bulutlu 12, Köln kuvvetli sağanak yağışlı 17, Komrat parça bulutlu 9, Köstence çok bulutlu 13, Münih çok bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 13, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu çok bulutlu 10, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 9, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında gündüz saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni yasama yılı 1 Ekim itibarıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş Genel Kurul'da yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildiğini belirten Kurtulmuş, silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması yetkili kurumların teyidine tabidir. Devletin ilgili birimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuz da millet adına sürecin takibine devam edecektir. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz dedi. Konuşmasında yeni anayasaya da değinen Kurtulmuş, yasama organı olarak vazifemiz, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taşlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer El Hatip, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Fon soruşturması kapsamında Terör Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yenilir'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancının izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir şeklinde açıklama yaptı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek 1 Ekim 2026 tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak açıklamasında bulundu. Uluslararası koalisyon güçlerinin tamamen ülkesinden ayrılmasını büyük bir ulusal başarı olarak nitelendiren Zeydi, Irak'ın tam egemenliğinin sağlanmasının ardından ülkenin önündeki en önemli gündemlerden birinin devlet kontrolü dışındaki silahlar meselesi olduğunu belirtti. Başbakan Zeydi bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritasıyla takvim belirleneceğini ve bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını açıkladı. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ruhit Savgi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
3: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında gündüz saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etti. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezi siyaset icra etmelidir dedi. Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Gazi Meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Kurul ayrıca fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını 2 Ekim Cuma günü yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada adli süreçlerin etkin şekilde işletildiğini, yapılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında 2 Ekim Cuma günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17, Gökçeada'dan saat 08, Geyikli-Ada-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10 ve 19, Bozcaada'dan da saat 9 ve 18'deki seferler gerçekleştirecek. Her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Macaristan'ın bazı Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Moskova Büyükelçiliği ile Sankt Petersburg ve Kazan Başkonsolosluklarında görevli bir grup personelin iki hafta içinde Rusya'yı terk etmelerini istedi. Ve spor, Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde 17'si altın, 12'si gümüş olmak üzere 45 madalya elde etti. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 13, Berlin parça bulutlu 15, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev parça bulutlu 9, Kopenhag çok bulutlu 12, Londra çok bulutlu 13, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova parça bulutlu 8, Paris çok bulutlu 14, Priştine parça bulutlu 6, Roma parça bulutlu 16, Saraybosna parça bulutlu 6, Sofya parça bulutlu 7, Tiran parça bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 7, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih sağanak yağışlı 15 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu 16 derece, Aşgabat parça bulutlu 13, Astana sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü çok bulutlu 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam çok bulutlu 15, Tahran parça bulutlu 19, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 22 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal çok bulutlu 14, New York çok bulutlu 18, Sydney parça bulutlu 17 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 9 derece, Frankfurt kuvvetli sağanak yağışlı 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali çok bulutlu 12, Köln kuvvetli sağanak yağışlı 17, Komrat parça bulutlu 9, Köstence çok bulutlu 13, Münih çok bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 13, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu çok bulutlu 10, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 9, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Tasavvuf müziğinin en güzel ilahilerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönüle programımızla sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Programımızda Ahmet Avni konuğun Dilkeşide makamında bestelediği Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz.

Nameden Gönüle programımızı noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Programımızda Ahmet Avni konuğun Dil Keşide makamında bestelediği Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinlediniz. Huzurlarınızdan saygı ve sevgilerimizle ayrılıyoruz. Bir başka programda yeniden buluşuncaya dek dua ve muhabbetle.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 6 ila 8, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz'de Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni yasama yılı 1 Ekim itibarıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş Genel Kurul'da yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildiğini belirten Kurtulmuş, silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması yetkili kurumların teyidine tabidir. Devletin ilgili birimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuz da millet adına sürecin takibine devam edecektir. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz dedi. Konuşmasında yeni anayasaya da değinen Kurtulmuş, yasama organı olarak vazifemiz, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taşlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer El Hatip, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Fon soruşturması kapsamında Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terra Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yenilir'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancının izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir şeklinde açıklama yaptı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek 1 Ekim 2026 tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak açıklamasında bulundu. Uluslararası koalisyon güçlerinin tamamen ülkesinden ayrılmasını büyük bir ulusal başarı olarak nitelendiren Zeydi, Irak'ın tam egemenliğinin sağlanmasının ardından ülkenin önündeki en önemli gündemlerden birinin devlet kontrolü dışındaki silahlar meselesi olduğunu belirtti. Başbakan Zeydi bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritasıyla takvim belirleneceğini ve bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını açıkladı. Vespor A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ruhit Saggi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 Köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben Hasan Basri Dumlu Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Ve teknik masada yönetmenimiz Emine Ertürk Karaarslan olmak üzere bu programı sizlere ulaştırmaya çalışacağız ve Anadolu'muzun güzel türkülerini sizlere seslendireceğiz. İlk türkümüz Taşa Verdim Yanımı olacak. Erzincan türküsü, duygulu bir türkü. Belki de sevdasına karşılık bulmayan bir sevgilinin ağzından yazılmış bir türkü. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Hasan Basri Dumlupınar olarak ben seslendiriyorum.

0: Hasan Basit Hocam, tabii taşa verdim yanımı cümlesi bizim mesleki anlamda bize çok şeyler hatırlatıyor. Ama buradaki anladığım kadarıyla sevgiliyi taşa benzetiyor. Ve dolayısıyla ondan vefa göremeyen bir insanın nasıl üzüntü içerisinde hayatını devam ettirdiğini, hatta ektiremediğini, toprağa, evet, Azrail'e bile boşluk kaldığını, ondan önce canını sevdiğinin aldığını izah edecek şekilde bir ifade anlıyorum burada. Doğru mu acaba?
1: Çok güçlü bir ifade, evet. Yani Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı diyor. Hakikaten biliyorsunuz ki hep yan tarafımızdan da üşütürüz biz, değil mi? Taşa verdim yanımı diyor. Yani özellikle ekip olarak sizin de söyleyeceğiniz bir şey olacaktır burada.
2: Özellikle hastalanmak için elinden gelen bütün gayreti göstermiş. İmkansız bir aşkı var. Yanını taşa veriyor. Daha ne yapacak bilemiyorum.
0: Evet. Güler izlediğinizde sağlık. Çok güzel bir türküydü değerli hocam.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, şimdi de Urfa'dan bir türkü seslendireceğiz. Hacı Abdullah Doğan seslendirecek. Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler. Dinliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Yine bülbüllü, güllü, çok güzel bir Urfa türküsüydü. Bülbüller hep güllere yanık ama güller ne kadar vefasız, hiç ses çıkartmıyor.
1: Evet, kendi duygularını bülbül gül üzerinden yansıtıyor değil mi?
0: Evet.
1: Bu türküyü kulakları çınlasın, Mehmet Özbek hocamız çok güzel seslendirirdi. Herhalde ondan dinledin.
0: İşte doğrusu de. Ondan dinledim değerli hocam. O yöreyi tabii ki bir numara.
1: Evet, biz de Mehmet Özbek'ten hakikaten bu noktada çok feyiz aldık. Çok güzel seslendirirdi bu türküleri.
0: Aynen öyle değerli hocam. Daha sağlığının tam olarak düzelmediğini duydum. İnşallah en kısa zamanda daha iyi olacak.
1: Düzelecektir. Onun direncinin yüksek olduğunu bilirim ben. Evet. Buradan da hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiriz kendisine. Şimdi de Samsun Kavak'tan bir türkü. Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Böyle adeta bizim Ankara havalarını, Çankırı havalarını anımsatan ritmik güzel bir türkü. Yamadan gel yamadan, ah güzel oğlan diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Değerli hocam Mustafa Naci'den dinledik bunu. Gerçekten bu tür türküler de tek bir yöreye ait değil gibi hissediyor. Mesela Çankırı, yok Kastamonu, değil mi değerli Ankara. Hocam? Ankara. Ama aslında türkü Samsun Kavak türküsü değil mi?
1: Çok güzel ifade ettiniz. Samsun'da Karadeniz'de olmasına rağmen kozmopolit bir yapısı var Samsun'un. Yani aynı mesela bu Ordu'da da vardır. İç kesime Sivas'a da yakındır mesela su şehrine. Yani folklorik yapısı biraz karmadır. Böyle şeyler Bayburt'ta da vardır. Erzurum'dan da etkilenir, Karadeniz'den de etkilenir. Samsun'da aynen öyle. Samsun'un herhalde Mustafa Naci de mutlaka buna yakın cümleler söyleyecektir.
2: Çok hareketli, çok ritmik, çok severek söylediğim bir türkü.
1: Ağzına da çok yakışıyor.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Ama bir de şunu gördüm herhalde burada hocam. Anadolu gencinin, Anadolu kızının yani duygularını böyle ne kadar aşık olduğu bir kişiyi nasıl bir hayranlıkla izlediğini ya da tarif ettiğini, anladığını ifade eden cümleler var gibi geldi bana.
2: Var var.
1: Evet, ağzına var. Sağlık diyoruz.
2: Kayınvalidesine bile neler söylüyor. Ağzına sağlık diyor önce. Ondan sonra da oho.
1: Biz onlardan bahsetmeyelim. Yine de sevimli şeyler söyleriz. Şimdi de Neşet Ertaş'ın havalandırdığı bir türkü. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma ben iller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem, beni destan ettin iller içinde. Evet, bu türküyü de Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Neşet Ertaş'ın türküyü havalandırdığını söylediniz. Bu farklı bir deyim. İlk defa kullanıyorsunuz.
1: Şimdi bazı türküler var ki Neşet Ertaş Kırşehir'de de Aşık Said'in sözlerini yazdığı şairin türkülerini seslendirmiş, bestelenmiş, havalandırmış, yani müzik yapmış. Onlar Neşet Ertaş'ın olarak biliniyor artık. Bu türkü de şimdi yanlış anımsamıyorsam Turabi mahlasıyla geçen bir ozanımızın sözleri olarak biliyorum ben. O yüzden de biliyorsunuz ki biz sözlü edebiyatta bazen oluyor ki
2: Yazanlar unutuluyor.
1: Bazen oluyor mesela Karacaoğlan. Kaç tane Karacaoğlan biliyoruz biz, değil mi? Dinlediğimizde bakıyoruz ki Toroslar'da yaşayan var, yukarıya doğru Kayseri'nin üst tarafında yaşayan var. Var oğlu var, kör oğlu böyle. O yüzden de şimdi bazı şeyleri net olarak tespit edemiyoruz. O yüzden Neşet Ertaş havalandırmış bunu, seslendirmiş. Biz de ona saygımızdan ikisini de güzellikle yad etmiş oluyoruz.
0: Yani halk içinde söylemiş, tanıtmış ve meşhur etmiş anlamında havalandırmak.
1: Evet, öyle ifade edebiliriz.
2: Hasan Basri Hocam, müsaade ederseniz bu kez sunumda bir değişiklik yapalım. Biz sizden bir türkü isteyelim. Gerçekten Hasan Basri Hocam'ı ben bir şekilde bir yerde konuşurken Kerkük yöresiyle tanıtmaya çalışıyorum. Hatta bunu Özbek Hocam'ın yanında da söylediğim zaman bana dedi ki stilini değiştirmeyin dedi. Hasan Basri'nin stilini değiştirmeyin dedi. Ama ben sizden yine de hocam bir Kerkük hocam türküsü istiyorum.
1: Benden bozlak dinlerdi o. Bana bozlak söylememi isterdi ve radyo yayınlarında filan da bana fırsat vermiştir. Kendisine çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Şimdi tabii ki haddimiz olmayarak hocamızdan 30 yıl çalıştık hocayla, Mehmet Özbek hocayla. Yani bunun kaynağıyla çalıştık. Şimdi Mehmet Hoca Abdurrahman Kızılay'la çok iyi bir düet oluşturmuşlardı onlar. İkili oluşturmuşlardı. Biz onlara çok eşlik ettik. O yüzden o Kerkük tınısını şimdi kulağımızda duyduğumuz için Kerkük okuyanları pek beğenemiyorum artık.
2: O zaman hocam onu biz sizden beğendik. Seyircilerimizin de beğeneceğini düşünüyorum. O zaman hele verin geline türküsünü sizden istiyoruz.
1: Şimdi küçük de bir açıklamada bulunayım. Şimdi Mehmet Özbek Hoca bu türküleri 18 olarak icra eder. Şimdi yıllarca bunlar sanki 6-8'lik gibi söylenirdi. O ritimle söylenirdi. Mehmet Özbek'in o vurgularını türkülere yansıtmasıyla bu türküler daha farklı bir boyut kazandı. O yönüyle hadi seslendirelim.
2: Yüreğine sağlık Mehmet Hocamızın da.

yaklaştık. Son türküyü Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Rumeli'den çıkayım gideyim Urum eline diyecek. Yine bir buna bağlı olarak suyun ötes geçesi sayılacak. İstanbul'dan bir türkü. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etti. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezi siyaset icra etmelidir dedi. Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Gazi Meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaset eseri olacaktır ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Kurul ayrıca fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını 2 Ekim Cuma günü yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada adli süreçlerin etkin şekilde işletildiğini, yapılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında 2 Ekim Cuma günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17, Gökçeada'dan saat 08, Geyikli Ada Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10 ve 19, Bozcaada'dan da saat 9 ve 18'deki seferler gerçekleştirecek. Her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Macaristan'ın bazı Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan Başkonsolosluklarında görevli bir grup personelin iki hafta içinde Rusya'yı terk etmelerini istedi. Ve spor, Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde 17'si altın, 12'si gümüş olmak üzere 45 madalya elde etti. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 Köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 13, Berlin parça bulutlu 15, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev parça bulutlu 9, Kopenhag çok bulutlu 12, Londra çok bulutlu 13, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova parça bulutlu 8, Paris çok bulutlu 14, Priştine parça bulutlu 6, Roma parça bulutlu 16, Saraybosna parça bulutlu 6, Sofya parça bulutlu 7, Tiran parça bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 7, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih sağanak yağışlı 15 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu 16 derece, Aşgabat parça bulutlu 13, Astana sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü çok bulutlu 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam çok bulutlu 15, Tahran parça bulutlu 19, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 22 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal çok bulutlu 14, New York çok bulutlu 18, Sydney parça bulutlu 17 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 9 derece, Frankfurt kuvvetli sağanak yağışlı 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali çok bulutlu 12, Köln kuvvetli sağanak yağışlı 17, Komrat parça bulutlu 9, Köstence çok bulutlu 13, Münih çok bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 13, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu çok bulutlu 10, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 9, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin

0: saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında gündüz saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni yasama yılı 1 Ekim itibarıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş Genel Kurul'da yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildiğini belirten Kurtulmuş, silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması yetkili kurumların teyidine tabidir. Devletin ilgili birimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuz da millet adına sürecin takibine devam edecektir. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz dedi. Konuşmasında yeni anayasaya da değinen Kurtulmuş, yasama organı olarak vazifemiz, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taşlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer El Hatip, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Fon soruşturması kapsamında Terör Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terra Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancının izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir şeklinde açıklama yaptı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek 1 Ekim 2026 tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak açıklamasında bulundu. Uluslararası koalisyon güçlerinin tamamen ülkesinden ayrılmasını büyük bir ulusal başarı olarak nitelendiren Zeydi, Irak'ın tam egemenliğinin sağlanmasının ardından ülkenin önündeki en önemli gündemlerden birinin devlet kontrolü dışındaki silahlar meselesi olduğunu belirtti. Başbakan Zeydi bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritasıyla takvim belirleneceğini ve bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını açıkladı. Vespor A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ruhit Salgi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 Köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Güneydoğu Anadolu'dan bir ninni ile başlıyoruz programımıza. Aynur Doğan'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Selahattin Sarıkaya'dan derlemiş. Aktaş diye belediğim, tülbendime doladığım, Tanrı'dan dilek dilediğim, Mevlam şu taşa bir can ver.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Tülin Berbergil'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Ahmet Günday, Mihrican Uğraş'tan alıp Aydınlar repertuara kazandırmış. Eğil kavağım eğil, bu kavak bizim değil. Yar üstüme yar sevmiş, sırça parmağım değil.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı yöre ekibinden alınan bir türkü alıyor. Zafer Sarı Sözen tarafından İzmir Ödemişler repertuara kazandırılan bu türküyü Hale Gür'den dinliyoruz. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı gözümün yaşı, Çakırcalı'yı vurdular akşama karşı. Uyan anam, uyan, gör neler oldu. Karıncalı dağın başı, kanla

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Fatma Topçu'dan Sivas'tan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Sırrı Sarı Sözen'den derlemiş. İzmir'in içinde al yeşil bayrak. Bir yanın bal olmuş, bir yanın kaymak. Dünyada olur mu hiç yâre doymak?

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dinlenen programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Refik Başaran'la Abanoslu Selahattin'den alıp Nevşehir Ürgüp'ten repertuara kazandırmış. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratın acemi konağı tutmaz. Oğlun çok küçük yerini tutmaz. Cemalım, Cemalım, algın Cemalım. Alkanlar içinde kaldın Cemalım.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken bir türkü de Aysun Gültekin'den dinleyeceğiz. Bu türküyü Saadettin Gürhan Ali İhsan Erdoğan'dan alıp Çorum Alaca'dan repertuara kazandırmış. Halimi arz ettim dağlara taşa, dedim götürmüyor bu gam yükünü. Alaca Ovası Çorum iline, dedim götürmüyor bu gam yükünü.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda şimdi de Hediye Hüseyin'den Ankara'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Zekeriya Bozdağ repertuara kazandırmış. Ayaş yollarından açtım da geldim. Boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Güzeller içinden seçtim de geldim. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 3.